0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Seni yetim bulup da barındırmadım. Seni yolunu yitirmiş bulup da doğru yola iletmedim. Seni fakir bulup da zengin etmedim. Öyleyse yetimi ezme, dilenciyi azarlama ve Rabbinin nimetini anlat, anlat, anlat.
1: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM, Aksa FM, Aksa FM.
2: Sizin sesiniz.

0: Batman ili için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, ismini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 5959 ve 0552 754 7172. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Kur'an-ı Kerim hatminin 10. cüzünü dinlediniz.
1: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif sona erdi.

0: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM, Aksa FM, Aksa FM.
1: Sizin sesiniz.
2: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi, 2518 Sokak, Fulya Apartmanı, numara 7. Telefon 0543 283 0990. 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekor halı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres: SSK Caddesi, numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1.

Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kazinform haber ajansı için Avrasya'da Barışın Anahtarı, Türk Dünyası başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan, makalede küresel krizlerin ve çatışmaların ortak güvenlik, ekonomik refah ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti. Gazze'de yaşananların küresel sistemin çöküşünün en acı örneği olduğunu belirten Erdoğan, Siyonist işgal rejiminin insanlık suçları işlediğini söyledi. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz. Erdoğan, bölgesel sorunların öncelikle bölge ülkelerinin ortak inisiyatifiyle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Sumut Filosu Koalisyonu, Gazze'ye yönelik ölümcül ablukayı kırmak için 5 geminin daha Yunanistan'dan yola çıktığını duyurdu. Koalisyon, 5 geminin Marmaris'ten sembolik yardım yüküyle hareket ederek Avrupa bayraklı yaklaşık 55 tekneye katılacağını açıkladı. Açıklamada, Sumut Filosu'nun bir yardım örgütü değil, zalim ve yasa dışı olan ve Filistinlileri tecrit etmeyi, hapsetmeyi ve zulmetmeyi amaçlayan deniz ablukasına karşı doğrudan bir eylem olduğunu vurguladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, 334 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Çelik, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 405 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ifade etti. Psikolog Sinan Sayar, son yıllarda çocuklar ve gençler arasında artış gösteren şiddet olaylarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ergenlik döneminde görülen şiddet eğilimlerinin çoğu zaman çocukluk döneminden gelen bazı sorunların sonucu olduğunu ifade eden Sayar, ebeveynlerin çocuklarla yeterli iletişim kurmaması, ekran süresini kontrol etmemesi ve akran zorbalığını fark etmemesinin çocukların içine kapanmasına neden olduğunu belirtti. Sayar, ailelerin çocuklarına problem çözme yeteneğini kazandırması gerektiğini belirtti. Dizilerin şiddeti bir çözüm gibi sunduğunu söyleyen Sayar, sosyal medya ve oyunların oluşturduğu tahribata da değindi. ABD Siyonist işgal rejimi ve İran arasındaki savaşla birlikte küresel çapta artışa geçen emtia ve mal fiyatları nedeniyle Türkiye'de de enflasyon görünümde bozulmalar görüldü. Uzun yıllardır %5 hedefini tutturmaya çalışan ve asıl görevi fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunda revizyona gitti. Yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı ara hedefini %24'e, 2027 yılı ara hedefini %15'e, 2028 yılı ara hedefini ise %9 seviyesine yükselttiğini belirtti. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarlarında hazırlıklar başladı. Bu kapsamda Yozgat'ta bulunan Sorgun Hayvan Pazarı hem çevre illerden gelen besicileri hem de kurban ibadetini yerine getirmek isteyenleri ağırlıyor. Kamyonlarla getirilen hayvanlar pazar alanına alınırken besicilerle alıcılar arasında pazarlıklar da yaşandı. Öte yandan yetim, öksüz ve kimsesizlere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan Yetimler Vakfı her sene olduğu gibi bu yılda kurban organizasyonu için bağış çalışmalarını sürdürüyor. Yetimler Vakfı 2026 kurban organizasyonu kapsamında 12 ülkede kurban faaliyeti yürütecek. Kurban Bayramı öncesinde hayırseverlere yönelik anlamlı bir çağrıda bulunan Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karavil, tüm hayırseverleri bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti. Türkiye'nin genç nüfusu alarm veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2025 yılı istatistiklerle gençlik raporuna göre Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.168 kişiye ulaşırken 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfus 12.708.348 kişi olarak kaydedildi.
Buna göre 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin kişiyken 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 708 bin kişi oldu. Genç nüfus toplam nüfusun %14,8'ini oluşturdu. Bu oran 1945 yılından bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu. Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre genç nüfus oranının 2030 yılında %14,8, 2040 yılında %12,4, 2060 yılında %9,2 olacağı öngörüldü. ABD ile Çin arasında gerçekleşen kritik zirvenin detayları paylaşıldı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'de bir araya geldiği görüşmede ekonomik ilişkilerden enerji güvenliğine kadar birçok başlık ele alındı. Görüşmede ayrıca fentanil üretiminde kullanılan maddelerin ABD'ye girişinin engellenmesi için atılan adımların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Çin'in ABD'den daha fazla tarım ürünü satın alması konusu da masadaki başlıklar arasında yer aldı. Görüşmenin en dikkat çeken başlığı ise İran konusu oldu. Beyaz Saray, iki devlet başkanının Hürmüz Boğazı'nın serbest enerji akışı için açık kalması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdiğini duyurdu. Gazze İnsan Hakları Merkezi yayımladığı bildiride 2026 yılı boyunca 71 binden fazla 5 yaş altı çocuğun süreklilik arz eden gıda yetersizliği riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin en güncel raporlarına göre Ekim 2025'teki Ateşkes Anlaşması'nı izleyen birinci ve ikinci dönemler arasında insani yardım akışı %37 oranında geriledi. Bildiride yardım miktarının ilk 3 ayda 167.600 metrik tonun üzerindeyken Ocak'la Nisan 2026 döneminde 105.000 metrik tonun altına düştüğü vurgulandı. Bu durumun Gazze'deki gıda ve yakıt rezervlerinde gözle görülür bir düşüşe yol açtığı ifade edildi. İnsan Hakları Merkezi süreklilik arz eden gıda yetersizliği nedeniyle son derece kritik durumda olan 13 binden fazla çocuğun ölümü ya da uzun vadeli sağlık sorunlarını önlemek için yoğun tedavi ve acil terapötik gıdaya ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Ulusal Komitenin bir an önce Gazze şeridine dahil edilmesini talep ettiklerini belirtti. Kasım, Ulusal Komite üyelerinin giriş yapmasına ve görevlerine başlamasına izin vermesi için Siyonist işgaline baskı yapılması çağrısında bulundu. Gazze'deki Barış Konseyi'nin icra direktörü Nikolay Mladenov'un ateşkesin günlük ihlalleri olduğuna dair açıklamalarını eleştiren Kasım, konuşmasının genel bir üslupta olmasının sahadaki gerçekler ve hakikatlerle çeliştiğini değerlendirdi. Ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam eden tarafın Siyonist işgali olduğunu vurgulayan Kasım, bu ihlaller sonucu 850'den fazla kişinin şehit olduğuna dikkat çekti. Hamas sözcüsü Mladenov'un Siyonist ihlalleri açıkça işaret etmesi gerektiğini ekleyerek, ikinci aşamanın müzakeresine geçilmeden önce birinci aşamada üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaya koyması için Siyonist işgaline baskı yapılmasını talep etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi sosyal medya hesabından Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Araghchi, Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu, değerlendirmesinde bulundu. İran halkıyla düşmanlığın akılsızca bir kumar olduğunu söyleyen Araghchi, bunu yapmak için İsrail'le gizli işbirliği affedilemez. İsrail'le işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek ifadelerini kullandı. İşgal rejiminden yapılan açıklamada Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiği ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed Al-Nahyan'la görüştüğü aktarılmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ise Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
3: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6 numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. Yerel basın başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı sabahlar değerli Aksa FM dinleyicileri. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. İslam Ümmetinin Sesi 99.1 Aksa FM stüdyosundan bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerimizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı ve bereketli bir cuma günü geçirmemiz temennisiyle 15 Mayıs 2026 Cuma tarihli gazetelerimizle yerel basın bültenine başlıyoruz. İlk gazetemiz Batman Haber Gazetesi, manşette Batman'ın manevi kimliği korunmalı haberi var. Yaz aylarının başlamasıyla Batman'daki ahlaki yozlaşmada gözle görülür bir artış yaşandığını belirten Molla Beşir Şimşek, alim ve kanaat önderlerinin bu konuda halkı bilinçlendirme görevlerini hakkıyla yerine getirip Batman'ın manevi kimliğini korumaları gerektiğini söyledi. İttihad-ül Ulema Genel Başkanımız Molla Beşir Şimşek, yaz aylarıyla birlikte toplumda açıklık, saçıklığın ve ahlaki yozlaşmanın arttığını belirterek, Batman'daki alimlere, kanaat önderlerine ve ailelere çağrıda bulundu. Şimşek, bu görüntüler Batman'ın manevi yapısına yakışmıyor dedi. Batman dindarlığı ve muhafazakar yapısıyla tanınan bir şehir olduğuna dikkat çeken Şimşek, son yıllarda özellikle yaz dönemlerinde ortaya çıkan bazı görüntülerin toplumun örf, adet ve inanç yapısıyla bağdaşmadığını ifade etti. Şimşek, Müslümanların sadece belirli dönemlerde değil, hayatın her anında Allah'ın emirlerine uygun yaşamaları gerektiğini belirterek, biz Müslümanız. Yazı da kışı da fark etmeksizin her zaman Allahu Teala'ya layıkıyla kulluk etmemiz gerekir. Ancak maalesef yaz ayları gelince insanlar kendilerini daha serbest bırakıyor. Bu durum ne dinimize, ne örfümüze, ne de milletimizin değerlerine yakışıyor dedi. Toplumdaki ahlaki yozlaşmanın genç nesilleri tehdit ettiğini vurgulayan Şimşek, özellikle ailelerin, alimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. Nur cemaatinin Batman'daki önde gelen isimlerinden Hacı Mirza vefat etti. 1925 doğumlu olan Demir'in vefatı bölgede kendisini tanıyan çok sayıda kişi tarafından üzüntüyle karşılandı. Hacı Mirza Demir'in cenaze namazı öğle namazının ardından Bursa Nilüfer'de bulunan Emir Buhari Camii'nde kılındı. Cenazenin defin işlemleri için Batman'a gönderildiği öğrenildi. Dokuz yaşındaki öğrenci silahla yaralandı. Okul yanındaki parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan 9 yaşındaki ilkokul 4. sınıf öğrencisi, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Batman Merkez Petrol Ofisi İlk Öğretim Okulu yakınlarındaki bulunan bir parkta olay yaşandı. Okul çıkışı parkta yaşıtlarıyla oyun oynayan Mehmet Nuri Ay isimli öğrenci magandaların hedefi oldu. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre çocukların oyun oynadığı esnada park alanına gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi yanlarındaki silahla ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu kurşun oyun oynayan 9 yaşındaki Mehmet Nuri Ay'ın bacağını isabet etti. Saldırganlar olayın ardından kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar ihbar üzerine olayını sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bacağından yaralanan MNA'nın hastanede hemen tedaviye alındığı öğrenildi. Çilek onları işveren yaptı. Sason'da devlet destekli projelerle yaygınlaşan tescilli çilek üretimi bölge halkını işçilikten işverenliğe taşıyarak İlçenin ekonomik çevresini tamamen değiştirdi. Sason ilçesinde uzun yıllardır sürdürülen devlet destekli tarım projeleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Bölge halkı için tütün üretimine alternatif olarak başlayan Sason çileği bugün ilçenin en önemli ekonomik değerine dönüşmüş durumda. Projelerin hayata geçmesiyle birlikte geçmişte mevsimlik işçi olarak çalışan çevre illere giden vatandaşlar artık kendi topraklarında işveren konumuna yükseldi. Çileğin ilçe için önemli vurgulayan Sason'un üretici Murat Yıldırım, yıllarca bu işlerle uğraşıyoruz, bu projeyi çıkarana teşekkür ediyoruz, ekmek paramızdır dedi. Müzik. Başkan Şimşek güven tazeledi. Hüdapar Beşir İlçe Başkanlığı'nın 5. olan kongresinde delegelerin desteğini alarak yeniden başkan seçilen Mehmet Ali Şimşek mazbatasını alarak görevine başladı. Okul önlerinde tepki çeken görüntüler. İki okulun çevresinde cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler endişeye neden oldu. İddiaya göre maddenin etkisi altında oldukları öne sürülen bazı kişilerin okul duvarları önünde sergilediği kontrolsüz hareketler öğrenci ve vatandaşlar açısından olası tehlikeleri yeniden gündeme taşıdı. Habzibinilerden Haksiyat'a ziyaret. Batman Habzibiniler Derneği iade ziyaret programları kapsamında Haksiyat Batman Şubesi'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Mehmet Zekeriya Sevim ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik konuları ele alındı. Batman Haber Gazetesi'nin ilk sayfasını aktaracağımız son haber. Çiftçi pamuk ekemeyecek duruma gelebilir. Pamuk ekimi yapan çiftçiler artan maliyetler ve yetersiz destekler nedeniyle üreticilerin zor günler geçirdiğini belirtti. Yağışlar nedeniyle ekim sürecinin geciktiğini ifade eden çiftçiler pamuk fiyatlarının yükselmemesi halinde çiftçinin üretim yapamayacak duruma gelebileceğini belirtti.
1: Yerel basın devam ediyor.
0: Bültenimize Batman Gazetesi ile devam ediyoruz. Batman'da devlet tiyatrosu heyecanı haberi manşette. Batman'da kültür ve sanat adına önemli bir yatırım daha hayata geçiriliyor. Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada devlet tiyatrosu Batman sahnesinin açılış töreninin 16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklandı. Kentte kültürel yaşama yeni bir soluk kazandırması beklenen tiyatro sahnesinin açılışının saat 14'te gerçekleştirileceği belirtildi. Gözler Batman'a ayrılacak ek ödenekte. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve Batman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İdris Demir ile birlikte Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i ziyaret ederek Batman'ın öncelikli yatırım başlıklarını değerlendirdi. Peynir ve zeytinde hareketli günler. Batman'ın önemli alışveriş noktalarından Elma Sokağı'nda uzun süredir esnaflık yapan Recep Yanaç, bu yıl etkili olan yağışların peynir fiyatlarındaki artışı sınırlandırdığını belirtti. Batman Çağdaş Gazetesi'ne göz atıyoruz. Tütüncüye fiyat şoku haberi manşette. Batman'da tütün üreticileri artan maliyetler karşısında özel tütün firmalarının fiyat ve primi düşük tutmasına tepki gösterdi. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Ziraat Odası Başkanları ile Tütün Üreticileri Birliği Başkanlığı'na dert yanan üreticiler, bu tütün bize kilo maliyeti zaten 185 lira, primle birlikte 200 lira fiyat veriyorlar. Tütün fiyatı en az 230-250 TL bandında olmalı dedi. Bir kişinin hayatını kaybettiği yolda yine kaza. Batman'da önceki gün bir kişinin hayatını kaybettiği ve iki kişinin de yaralandığı Batman Diktepe Diyarbakır Karayolu'nda yine trafik kazası meydana geldi. Sürücü Akademisi'nin bulunduğu kavşakta otomobil başka bir aracın kendisine çarpmaması için bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi. Pusula Gazetesi bir diğer gazetemiz. Mazot ve gübre fiyatları kontrol altına alınmalı haberi manşette. Batman Ziraat Mühendisleri Odası'ndan 14 Mayıs çağrısı, üretici artan maliyetler karşısında zorlanıyor. Batman Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ebubekir Doğan, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada tarımsal üretimde artan maliyetlerin çiftçiyi ciddi şekilde zorladığını belirterek mazot, gübre ve tohum fiyatlarının acilen kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. Batman Şırnak rotası dünyaya tanıtılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yürütülen Kadim Şehirler Yolu Batman Şırnak rota gezisi kapsamında çok sayıda tur operatörü, turist rehberi, sosyal medya içerik üreticisi ve basın mensubu Batman'da ağırlanacak. Bölgenin tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtmayı hedefleyen organizasyon için Hazırlıklar hız kazandı. Son gazetemiz Batman Son Söz gazetesi. Öğrencilerin projeleri METEF'te görücüye çıktığı haberi manşette. METEF, Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı'nın açılışı Atatürk Parkı yanında gerçekleştirildi. Programa Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kerim Can Alpik, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve diğer kurum müdürleri katıldı. Gençlerin mesleki eğitim alanındaki üretim gücü ve yenilikçi projelerinin kamuoyuyla buluşturulduğu fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan proje ve uygulamalar görücüye çıktı. Jiyan Park'ta dev sofra kuruldu. Aile ve Nüfus Yılı, Aile Haftası ve Engeller Haftası etkinlikleri kapsamında Batman'da anlamlı bir organizasyon gerçekleştirildi. Jiyan Parkı'nda düzenlenen piknik programı ve mini bat konseri Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'ın katılımı yapıldı. İl protokolü, kurum temsilcileri, aileler, çocuklar ve engelli bireylerin katıldığı etkinlikte 1200 kişi bir araya geldi. Bugün aktaracağımız son haber, TÜMORSİAD'dan Genel Komutan'a ziyaret. Tüm Organize Sanayi İş İnsanları Derneği TÜMORSİAD Yönetim Kurulu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'yı ziyaret etti. Gerçekleşen nezaket ziyaretinde iş dünyasıyla kamu kurumları arasındaki işbirliği imkanları başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı. Evet, bu haberimizle bugünlük de bir yerel basın bültenimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine saatlerimiz 9'u gösterdiğinde İslam Ümmet'in Sesi 99.1 Aks FM'e buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.
1: Yerel basın sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621-6847.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten...

0: Gerçekten büyük bir günahtır.
1: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.
2: Batman'da hem hafızlık hem akademik başarıyı bir arada sunan örnek bir eğitim modeli. Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi ile öğrencilerine çift kanatlı bir gelecek sunuyor. Bu programda öğrenciler sabah saatlerinde hafızlık eğitimi alırken öğleden sonra güçlü akademik derslerle LGS'ye hazırlanıyor. Nitekim okulumuz 2024-2025 eğitim öğretim yılında 189 okul arasında il 5.'si olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Programa 4. sınıftan 5. sınıfa geçen erkek öğrenciler kabul edilmektedir. Yapılacak sınavda ilk 60'a giren öğrenciler programa katılma hakkı kazanacaktır. Sınav 17 Mayıs 2026 saat 10. Yer Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi. Başvurular devam ediyor. Hemen okulun web sitesine girin, başvurunuzu yapın ve bu ayrıcalıklı eğitim fırsatını kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 34 72. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı, numara 7. Telefon 0543 283 0990. 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi, numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Diyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet, Çağrı FM stüdyolarından 8 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız kıymetli dostlar. Bu mübarek günde, günlerin en hayırlısı Cuma gününde ve üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde sizlerle birlikteyiz Cuma Muhabbeti programında. Efendim, bugün kurbanı konuşacağız kıymetli dostlar. Zira Kurban Bayramı yaklaşıyor kıymetli dostlar. Bunun için inşallah Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamızla güzel bir söyleşimiz olacak. Ve kurbanla ilgili inşallah konuşacağız kıymetli dostlar. Yurt içinde ve yurt dışında kurban kesimlerini konuşacağız. Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamızla inşallah güzel bir söyleşimiz olacak. Değerli dostlar, siz de kurban başlığı adı altında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı 0552 334 93 70 numarasına yazabilirsiniz. İnşallah yorumlarınızı yayın akışımız içerisinde okumaya çalışacağız.

Allah-u Teala Meryem suresinde şöyle buyurmaktadır. Meryem çocuğu yani İsa'yı işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşalım dediler. Çocuk dile geldi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah-u Teala rahmetim gazabımı aşmıştır buyuruyor. Allah-u Teala her işimizde rahmetiyle bizlere muamele etsin inşallah kıymetli dostlar. Bu mübarek günde Rabbimizden dileğimiz odur ki Gazze'nin, Filistin'in, Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna vesile olsun inşallah. Allah-u Teala özgür bir Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da bizleri buluştursun inşallah.

Değerli dostlar, Çağrı FM stüdyolarından 8 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Birazdan değerli bir hocamızı, Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamızı hattımıza bağlayacağız ve inşallah kendisiyle kurbanı konuşacağız. Umut Kervanı yurt içi ve yurt dışı kurban kesimlerini konuşacağız inşallah. Çalışmalar nasıl gidiyor? Kurban bağışları nasıl gidiyor? İnşallah kendisiyle söyleşimiz olacak kıymetli dostlar. Sizler de kurban başlığı adı altında 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı yazabilirsiniz.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti devam ediyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Evet değerli dostlar, Cuma muhabbetinde birlikteliğimiz devam ediyor. 8 ilden 8 kardeş radyoyla Çağrı FM stüdyolarından ortak yayındayız kıymetli dostlar. Bugün dedik ki kurbanı konuşacağız kıymetli dostlar. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı'nın yurt içinde ve yurt dışındaki kurban kesimini inşallah konuşacağız. Telefon hattımızda Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamız var. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlarınız olsun.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam iyisiniz inşallah.
1: Çok şükür, hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Allah razı olsun. Ekranlardan takip ediyoruz. Gerçekten Umut Kervanı'nın bu güzel çalışmaları bizleri de mutlu ediyor değerli hocam.
1: Elhamdülillah.
0: Allah iyilik versin. Allah selamet versin. Değerli hocam şimdi hemen başlayalım sorularıma da böyle kısa kısa inşallah böyle değinirseniz. Çünkü vaktimiz de kısıtlı. Ona göre değerlendirelim inşallah. Şimdi değerli hocam Umut Kervanı yıllardır, Umut Kervanı Vakfı yıllardır hem yurt içinde hem de özellikle yurt dışında da büyük çalışmaları var. Özellikle Gazze ile, Afrika ile ilgili, Asya ile ilgili görüyoruz ve
1: Evet.
0: takip ediyoruz. Bu yılda yine özellikle kurban çalışmalarında, bağışlarında yine büyük bir katılımla görüyoruz ki özellikle yurt dışındaki faaliyetleriniz büyük televizyon ekranlarına da çıktı. Takip ettik böyle. Gurur da duyduk elhamdülillah. Ne durumdayız değerli hocam? Şu anda ne aşamadayız? Neler yapacağız bayramda? Buyurun değerli hocam.
1: Eyvallah. Şimdi yurt içinde kurban kesimi gerçekleştiriyoruz her sene. Yurt dışında da gerçekleştiriyoruz.
0: Evet.
1: Allah nasip ederse bu sene yurt dışında bizim dört partner kuruluşla, kardeş kuruluşla beraber yaklaşık 30 ülkede kurban kesimi gerçekleştireceğiz.
0: Evet.
1: Bunun hazırlıkları tamamlandı, bitti, gidecek arkadaşların netleştirildi. Allah nasip ederse kurbandan 2 gün kala bölgelerine intikal edecekler ve orada organizasyonların başına geçecekler.
0: Evet.
1: Yurt içinde de biz yine kurban kesimini gerçekleştiriyoruz. 80 temsilciliğimizin olduğu Türkiye'de yurt içinde hemen hemen birçoğunda ya doğrudan kendi profesyonel ekiplerimizle kesim yapıyoruz veya farklı kesim yerlerinde aracılık vasıtasıyla kesimlerimizi
0: Evet.
1: gerçekleştiriyoruz. Yurt dışında 30 ülkede kesim yapıyoruz demiştik. Bu sene de inşallah yine aynı şekilde binlerce kişiyi milyonlarca insanın kursağına et ulaştırmayı, evlerine et ulaştırmayı planlıyoruz. İnşallah Allah Teala bir kaza bela vermese bu sene de güzel bir organizasyon yapacağız inşallah.
0: İnşallah. Peki değerli hocam şu anda hani önümde kurban fiyatları var böyle. Özellikle yurt dışındaki miktarlara baktığımız zaman Türkiye'den fiyatları daha düşük durumda. Bu
1: Evet.
0: Türkiye'deki bağışları nasıl etkiliyor hocam? Şimdi tamam doğrudur. Yurt dışına mutlaka göndermeliyiz de yurt içindeki vatandaşlarımızın da fakir insanların da mutlaka ete ihtiyacı var. Onlara da et
1: Tabii.
0: ulaştırmak lazım. Bu anlamda
1: Tabii.
0: bu kıyası yaptığımız zaman bir sıkıntı var mı değerli hocam?
1: Şimdi diğer ülkelerde olduğu gibi mesela savaş bölgeleri haricinde birçok bölgede de biz kesim yapıyoruz. Yani
0: Evet,
1: savaş
0: evet.
1: bölgelerinde de yapıyoruz, diğer bölgelerde de yapıyoruz. Fakat Türkiye'de hani Afrika denince sanki Türkiye'de çok ihtiyaç sahibi yokmuş gibi bir algı var ama öyle değil aslında.
0: Evet.
1: Türkiye'de de bugün asgari ücretin ne seviyede olduğunu biliyoruz. Geçim sıkıntısı, kiraların, hayat pahalılığının ne derecede olduğunu biliyoruz. Bunun haricinde
0: Evet.
1: yetim ailelerimiz var. Onlarla ilgilendiğimiz, destek olduğumuz yetim ailelerimiz var. Dolayısıyla
0: Evet.
1: Umut Kervanı olarak yurt içinde binlerce aileye yardım ulaştırmak zorundayız. Dolayısıyla yurt içinde de kesimlerimizi yapıyoruz. Fiyat farkları var. Mesela küçük başta Suriye ile Türkiye arasında çok fiyat farkı yok. Suriye'de bir tık biraz daha yüksek mesela.
0: Evet.
1: Bölgeye göre değişiyor. Ama biz buna bakmıyoruz. Tabii bizim bağışçılarımız aslında bu işin kahramanları. Bağışçılarımız yurt içinde de bağışlarını veriyorlar. Ve yurt içinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmamız için bize teslim ediyorlar. Dolayısıyla biz yurt içinde de yurt içine de çok ciddi olarak önem veriyoruz. ve yurt içinde destek olduğumuz ihtiyaç sahibi ailelerimiz, yetim ailelerimize düzenli yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle yurt içindeki organizasyonlarımıza da hususen önem veriyoruz tabii ki. Yani şimdi bizim kapı komşumuz dururken dışarıya götürmemiz çok uygun olmaz. Bizim bunu eşit seviyede yapabilmemiz lazım.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz yurt içindeki kardeşlerimize de yardımlarımızı ulaştırırken yurt dışına da ulaştırıyoruz.
0: Evet. Peki değerli hocam, özellikle şu anda biliyorsunuz Gazze'de bir savaş var ve
1: evet.
0: Bağışçıları anlattığımız zaman ya bu kurban zaten orada bir savaş var. Zaten bir şey içeri girmiyor. Bu mantıkla davranıyor. Evet. Özellikle Filistin için söylüyorum değerli hocam. Buna evet. da biraz değinirsek, gerçi biz biliyoruz ama en azından dinleyicilerimiz de bu anlamda bilgi evet, sahibi olsunlar. Evet. Bu eti nasıl kesip, nerede kesip, ne şekilde Gazze'deki kardeşlerimize ulaşacak? Bu anlamda da bir açıklama yaparsanız. Buyurun hocam.
1: Soruyu sorduğun için hususen teşekkür ediyorum size.
0: Allah razı olsun.
1: İnsanların veya insanların kafasını karıştırmak için Gazze'ye yardım gitmiyor demek çok büyük bir vebaldir. Bunu söylediğinizde insanlar bu sefer yardımı kesiyorlar.
0: Evet.
1: Bakın şu anda bugün hali hazırda en son aldığımız duyumu söylüyorum. Şu anda 200 civarı tır her gün Gazze'nin içerisine giriyor.
0: Evet.
1: Bakın savaşın en yoğun olduğu dönemlerde bile biz tır sayısını takip ediyorduk. 20 tır, 30 tıra kadar düştü. Evet, ama hiçbir zaman yardımlar ulaşılmadı değil. Şimdi kurban meselesine gelince, geçen sene biz biliyorsunuz iki ayrı ülkede kurbanlarımızı kesmiştik, Mısır'da ve Hindistan'da. Buradaki etlerimizi şokladık, konserve haline getirdik ve bunların tamamını Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırdık.
0: Elhamdülillah.
1: Kesinlikle biz ulaştıramayacağımız bir yardımı bağışçılarımızdan alamayız, bu vebale giremeyiz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu senede biz yine iki ayrı ülkede kurbanlarımızı keseceğiz ve Gazze'deki kardeşlerimize konserve olarak ulaştıracağız. Bu niye konserve yapıyoruz? Çünkü eti muhafaza edebilme şansımız yok. Normal bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Cezaevi gibi bir coğrafya var orada. Dolayısıyla eti muhafaza etme, sağlıklı bir şekilde ulaştırma durumumuz yok. Savaş nedeniyle de maalesef Siyonist katiller orada insanlarımızı katlettikleri gibi, kardeşlerimizi katlettikleri gibi kurban oradaki bütün canlıları yok ediyorlar. Sadece hayvanları da değil, ağaçları bile, canlıları bile yok ediyorlar. Dolayısıyla Gazze'de canlı kurbanlık bulamadığımız için bu şekilde bir yola başvurduk. Konservelerimiz 3 yıl oda sıcaklığında dayanma gücüne sahip. Dolayısıyla bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Kardeşlerimizin verdikleri, Gazze ile ilgili verdikleri bağışı kesinlikle Gazze'ye geçen sene de ulaştırdık. Bu sene de Allah nasip ederse konserve şeklinde ulaştıracağız inşallah. Ki şu anda savaş şartlarında en sağlıklı yöntem de budur.
0: Evet. Peki hocam, biraz da Afrika'ya değinirsek, Afrika'da hangi ülkelerde ve nasıl bir çalışmanız var? Bildiğim kadarıyla yurt içinden gönüllüleriniz de şu anda yavaş yavaş oraya doğru hareket ediyorlar. Bununla ilgili nasıl bir çalışmanız var hocam?
1: Şimdi Afrika bildiğiniz gibi aslında dünyanın en büyük ikinci kıtası ve dünyanın en verimli topraklarına sahip bir yer. Fakat dünyada yoksul 10 ülkenin 9'u Afrika'da, böyle bir tezat.
0: Sömürge devleti değil mi hocam?
1: Evet, sömürge oldukları için 500 yılı aşkın bir süredir sömürge halindeler maalesef. İnşallah önümüzdeki süreçte Afrika kendini toparlayacak. Biz Afrika yardım çalışmalarının olmazsa olmazı. Çünkü dünyanın en yoksul ülkeleri orada maalesef. Dolayısıyla her sene Afrika'dayız. Bu sene de inşallah Afrika'da olacağız. 4 kardeş kuruluşla beraber Afrika'da kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Her sene binlerce kurban kesimi gerçekleştiriyoruz orada, kırsal bölgelerde. Ve inanın Afrika'ya gidiş gelişler çok sıkıntılı. Saatlerce karayoluyla gidiyorsunuz. Uçakla zaten saatler sürüyor. Dolayısıyla Afrika'ya giden kardeşlerimiz çok ciddi bir emek veriyorlar. Dolayısıyla biz bu senede dediğiniz gibi Afrika'da olacağız. Afrika'da kesimlerimizi gerçekleştireceğiz. 4 ayrı kuruluş olarak yaptığımız için net bir sayı veremiyorum kaç ülkede olduğunu. Evet. Fakat mümkün mertebe Afrika'daki birçok ülkeye gitmeye çalışıyoruz Umut Kervan olarak. Hani gücümüz yettiğince. Tabii takdir edersiniz o taraflar biraz da böyle iç karışıklıkların olduğu ülkeler. Kardeşlerimizin güvenliği açısından bunlara da dikkat ediyoruz. O yüzden bütün ülkelere gönderemiyoruz. Geçen İçişleri Bakanlığı'ndan bir şey geldi. Bir Afrika ülkesi için bu yıl oraya yardım çağrısını yardımlarınızı şimdilik durdurun dediler. Çünkü güvenlik zafiyeti var dediler. Biz de tabii yetkililerin söylediği bu uyarıları dikkate almak zorundayız.
0: Evet. Peki değerli hocam, son olarak kurban bağışçılarına ne gibi bir çağrınız olur? Buyurun değerli hocam.
1: Kurban bağışçılarımıza hususen teşekkür ediyoruz. Her sene Umut Kervanı bir önceki seneden daha fazla bir teveccühe sahip. Her alanda böyle, kurban alanında da böyle. Bu sene de inşallah yine bu teveccühü bekliyoruz bütün kardeşlerimizden. Bütün gönüllerimize şunu ifade etmek istiyorum. Sadece kendiniz değil, çevrenizi harekete geçirmeniz lazım. Umut Kervanı emanetleri ihtiyaç sahiplerine, ehline teslim etmeye devam ediyor. Bu konuda çok hassas davranıyor. Dolayısıyla bu hassasiyeti toplumumuzun tamamına yaymaya çalışsınlar. Umut Kervanı'nı anlatalım. Gerçekten şu anda bunu biz sadece biz söylemiyoruz. Alandaki birçok insan söylüyor. Türkiye'nin en güvenilir yardım kuruluşlarının ve en iyi çalışan yardım kuruluşlarından bir tanesiyiz elhamdülillah. Kısa sürede iyi bir seviyeye geldik. Bu da tamamen alandaki gönüllü kardeşlerimizin gayretleri, bağışçılarımızın gayretleri. Bu gayretlerimizi devam ettirelim inşallah. Daha kat edecek çok yolumuz var.
0: İnşallah değerli hocam. Rabbim çalışmalarınıza inşallah bereket katsın inşallah. Sizleri Allah destekliyor ve inşallah başarılarınızın devamını diliyoruz değerli hocam.
1: Teşekkür ederim. Radyo başındaki tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.
0: İyi günler diliyorum değerli hocam.
1: Sağ olun. İyi yayınlarınız olsun.
0: Allah razı olsun.

Evet değerli dostlar, kurban Hazreti İsmail'den, Hazreti İbrahim'den gelen bir teslimiyettir ve bu ibadeti en güzel şekilde yerine getirmek lazım. Zira Umut Kervanı da, Umut Kervanı Vakfı da bu işi en iyi yapanlardan bir vakıf kıymetli dostlar. Bu anlamda gönül rahatlığıyla eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz kurbanlarını teslim etmeleri için. Az önce hocamıza değindi. Gerçekten yani bu kadar kaliteli bir çalışma kesinlikle ve kesinlikle ücretliler tarafından değil, gönüllüler tarafından ancak yapılabilir. Gerçekten mükemmel bir çalışma, mükemmel bir organizasyon yapılıyor. Kıymetli dostlar, devam ediyoruz. Cuma muhabbetinde günlerin en hayırlısı, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde, duaların kabul olduğu saatlerdeyiz. Birbirimize dua edelim inşallah. Rabbim tüm mümin kardeşlerimizin sıkıntısını gidersin, tüm hastalarımıza şifa versin ve bugünü Gazze'nin kurtuluşuna vesile etsin inşallah.

Evet, Fadile yoldaş kardeşimiz yazmışlar. Cumanız mübarek olsun. Onların ne etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. Kurbanın özünün et dağıtmak değil, niyet ve Allah'a teslimiyettir. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, cumanız mübarek olsun. Kurban bayramı adından da anlaşılacağı üzere kurbanların kesildiği bir bayramdır. Kurban lügat manası kerebe kökünden yaklaşmak, yakınlaşmak manasına gelir. Belirli bir zamanda belirli bir vasıftaki bir hayvan kurban edilerek Allah'a yaklaşılır, manen ona yakın olunur. Ayşe Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Efendimiz Aleyhisselam Ademoğlunun kurban bayramının birinci günü Allah katında kurban kanı akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. O gün Allah katında bundan daha sevimli bir amel yoktur. Kıyamet günü o kurban boynuzları, tırnakları ve kıllarıyla gelir. Kurbanın kanı da henüz yere düşmeden Allah'ın rızasına nail olur ve kabul edilir. O halde kurbanlarınızı gönül hoşnutluğuyla kesin, buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.

Evet, Hıdır Çelik kardeşimiz yazmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Bu bayram Hazreti İbrahim'in duruşu gibi şeytan ve şeytanilere karşı ayağa kalkıp kurban kesmek olsun. Günümüz şeytanlarının içimize ektikleri fitne ve fesat tohumlarını, üzerimize uyguladıkları desise ve oyunlarını görmemize vesile olsun demişler Hıdır Çelik kardeşimiz. Gamze Şehidoğlu kardeşimiz yazmışlar. Kurban Rabbimize yaklaşmak, Hazreti İbrahim'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini yüreğimizde hissetmektir. Kesilen kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır, ona ulaşacak olan yalnızca kalplerimizdeki takvadır. Rabbim amellerimize bu samimiyeti nasip etsin, bizleri muhlis kullarından eylesin, selam ve dua ile demişler kardeşimiz. Fatma Betül Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar.

Mehmet Fatih Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ademoğlunun kurban bayramının birinci günü Allah katında kurban kanı akmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. O gün Allah katında kurban daha sevimli, ondan daha sevimli bir amel yoktur. Kıyamet günü o kurban boynuzları, tırnakları ve kıllarıyla gelir. Kurbanın kanı da henüz yere düşmeden Allah'ın rızasına nail olur ve kabul edilir. O halde kurbanlarınızı gönül hoşluğuyla kesin. Mehmet Fatih Yıldız kardeşimiz, az önce bir kardeşimiz de

Allah'a yaklaşma, şükür ve teslimiyet olarak bilinir. Kevser suresi 2. ayette Rabbim için namaz kıl ve kurban kes buyurmuştur. Kurban sadece kesilen bir hayvanın etini paylaşmak değil, nefsini, konforunu, sahip olduklarını Allah yolunda bir kenara bırakabilme pratiğidir. Zeynep Yıldırım kardeşimiz yazmışlar. Hayırlı cumalar, Allah yardımcınız olsun inşallah demişler. Ravza kardeşimiz Umut Kervanı için yazmışlar. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah.

Tuğba Dikmen kardeşimiz yazmışlar. Habil'in dediği gibi Allah muttakilerin kurbanını kabul eder. Çünkü kurbanda esas olan takvadır. Yani Allah'a duyulan saygı, tazim ve yüceliktir. Ona yakınlaşmak ve ona kulluk etmektir.

kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula, fakire de yedirin. Haç suresi 28. ayet mealini bir kardeşimiz paylaşmışlar. Allah razı olsun. Rukiye Yeşilmen kardeşimiz yazmışlar. Kesilen kurbanların etlerinden fakirlere, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak onlarla bir yakınlık kurulur. Zengin de olsalar eş, dost, ahbap ve komşulara o etlerden dağıtılarak ve ikram edilerek bir yakınlık, bir üflet ve bir muhabbet kurulur.

Bıçak İsmail'i kesmedi çünkü İbrahim teslim olmuştu. Rabbim bizlere de o sarsılmaz teslimiyeti sahip etsin, nasip etsin. Emine Öner kardeşimiz yazmışlar.

Kurbanın anlamı kulun Allah'a yaklaşması, güzel amellerde ona yakın olması demektir. Kurban kulun Allah'a olan takvası, itaat ve teslimiyetine ispatıdır. Hayvan boğazlamak ise sadece bunun sembolik bir canlandırılmasıdır. Ayet-i kerimede belirtildiği gibi kesilen kurbanın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan sadece sizin ona olan takvanızdır. Silvan'dan Ömür Reyhan kardeşimiz paylaşmışlar.

Gurbet çiçek kardeşimiz almışlar. Mallarınızı Allah yolunda harcayın ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Bir de iyilik edin ve yaptığınızı güzel yapın. Doğrusu Allah iyilik eden ve işini güzel yapanları sever. Gurbet çiçek kardeşimiz yazmışlar. Kıymetli dostlar, bugün de

Evet değerli dostlar, böylelikle bugün de programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kurbanla ilgili yorumlarınız gerçekten güzeldi. Bir bölümünü paylaştık sizlerle ama vaktimiz sınırlı. Şimdi birazdan kuramızı çekeceğiz kıymetli dostlar. Ve inşallah iki kardeşimize bugün hediye göndereceğiz.

Evet, şu anda bizleri dinlemekte olan, en son bize mesaj atan kardeşimiz Merve Çiçek. Evet, Merve Çiçek kardeşim bizleri dinliyorsa 1 ile 54 arası bir sayı alabilir miyiz? Buyurun lütfen. Evet, Merve Çiçek kardeşimiz Mardin'den 1 ile 54 arası bir sayı alalım lütfen. Buyurun. Değerli dostlar, Cuma muhabbetindeydik. Güzel bir program oldu. Umut Kervanı'nın kurban bağışlarını konuştuk yurt içinde ve yurt dışında. Şimdi kuramızı belirleyeceğiz. Evet, mavi tık yandığı halde şu anda Merve kardeşimiz yazmadılar. Nisanur Malay kardeşimiz bizleri dinliyorsa, Nisanur Malay kardeşimiz buyurunuz, bir sayı alalım. 1 ile 54 arası.

Evet, Nisanur kardeşimiz bakalım. Nisanur Malay kardeşimiz 8 rakamını gönderdiler. Merve kardeşimiz de 12 rakamını gönderdiler. İki sayımızı da aldık. Hemen bakıp sizlere dönüyoruz kıymetli dostlar.

Evet, 8 numarada Şeyma Kınay kardeşimiz var. Tebrik ediyoruz. On iki numarada ise Gurbet Çelik kardeşimiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Özür dilerim. Gurbet Çiçek kardeşimiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Evet, Şeyma Kınay ve Gurbet Çiçek kardeşimizi tebrik ediyoruz. Programdan sonra lütfen bizlere ulaşsınlar. Adreslerini bizlere yazsınlar. Kıymetli dostlar, bugün de Cuma muhabbetinde Diyarbakır Çağrı FM'den, Çağrı FM stüdyolarından 8 Kardeş Radyo'yla ortak yayındaydık. Programımızı burada nihayete erdiriyoruz. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin, hastalarımıza şifa versin, borçlu olanlara borçlarını helal dairesine ödemeyi nasip eylesin. Rabbim bugünün, bu hayırlı ve değerli saatlerin hürmetine, bu mübarek Cuma günü hürmetine Filistin'deki Gazze'deki kardeşlerimizin özgürlüğüne kavuştursun inşallah. Onlara dua eder ve dua bekliyoruz inşallah. Aynı şekilde elimizden geldiğince maddi anlamda da onlara yardım gönderelim. Ve en önemlisi değerli dostlar, her zaman boykota devam edelim. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağrıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye, hutbe ve namaza gidin. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır.

Namaz tamamlanınca yeryüzüne dağılın. İşinize gücünüze gidin. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Felaha ermenizi ümit ederek Allah'ı çok zikrediniz.

Onlar bir ticaret veya bir eğlence görünce oraya doğru sökün edip seni hutbe verirken ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde ahirette olan nasip buradaki eğlenceden ve ticaretten elbette daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.

0: iman edenler. Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı? Artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma suresi 9 ve 10 ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerine güneş doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem aleyhisselam o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

Allah'ım, sen afsın, affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affeyle. Amin. Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun. Sefa Ticaret Regal Bayi.

0: Rabbim, bizleri şükreden, zikreden, itaat eden ve çokça tövbe eden kullarından eyle. Amin. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun. Enes Şarküteri.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Aksa FM 99.1. 99.1. 99.

0: Rabbim, bizleri şükreden, zikreden, itaat eden ve çokça tövbe eden kullarından eyle. Amin. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.
1: Avantaj Dünyası.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Peygamberimize salavat.

Allah'ım, sen afsın, affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affeyle. Amin. Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun. Sefa Ticaret Regal Bayi.

0: Rabbim, bizleri şükreden, zikreden, itaat eden ve çokça tövbe eden kullarından eyle. Amin. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun. Enes Şarküteri.
1: Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM. Sizin sesiniz, sizin radyonuz. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr

0: Rabbim, bizleri şükreden, zikreden, itaat eden ve çokça tövbe eden kullarından eyle. Amin. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.
1: Avantaj Dünyası.

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim yap. Merhaba. Bugün 15 Mayıs. Günün ayeti. Eğer borçlu darlık içindeyse ona ödeme kolaylığına kadar bir süre tanıyın. Ve bu gibi borçlulara alacağınızı bağışlayıp sadaka etmeniz eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bakara Suresi 280. Günün hadisi. Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah-u Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah-u Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin. Ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Kaynak Müslim. Günün sözü. Allah seni servet sahibi yapmıyorsa o bunu böyle muvafık görüyor demektir. Senin için hayırlı olan şeyi o senden daha iyi bilir. Şeyh Sadi Şirazi. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Peygamberimizin tertip, düzen ve estetiğe verdiği önem. Peygamber aleyhissalatu vesselam düzenli yaşamaya özen gösterir, Müslümanlara da her hususta düzenli olmalarını ısrarla tavsiye ederdi. Bir gün Peygamber Efendimizin huzuruna saçı sakalı birbirine karışmış bir adam geldi. Peygamberimiz o kişiye saçını sakalını düzeltip gelmesini işaret etti. O da düzeltip geldi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Birinizin şeytan gibi saçı başı dağınık olmasından böylesi daha iyi değil mi? Yine bir gün sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam üzerinde kirli elbiseler bulunan birini göstererek şu kişi acaba elbisesini yıkayacak bir şey bulamıyor mu buyurdu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam beden, elbise, yiyecek, giyecek, ev ve sokak temizliğine fevkalade önem verirdi. Bununla beraber kalp ve ruh temizliğinin ehemmiyetini de ısrarla belirtirdi. Bunun içindir ki Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kişidir buyurmuştur. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu hadisiyle toplum içinde Müslümanlara itibarlı ve güvenilir olmaları gerektiğini işaret ediyordu. Bu sebeple Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam söz söylerken yalancılık edeni, söz verdiği zaman sözünde durmayanı, kendisine bir şey emanet edilince hiyanet edeni ikiyüzlülükle nitelemiştir. Çünkü bu eksiklik ve yanlışlıkları yapan Müslümanlar, güvenilir insan olmaktan uzaklaşırlar. Günün duası. Allah'ım bizi güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı bizden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı bizden uzaklaştıracak yoktur. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

Rabbim, bizleri şükreden, zikreden, itaat eden ve çokça tövbe eden kullarından eyle. Amin. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun. Aksa Efendim.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
2: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz: Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi, 2518 Sokak, Fulya Apartmanı, numara 7. Telefon: 0543 283 0990. 0543 648 2342. Instagram: @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar.

Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağrıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye, hutbe ve namaza gidin. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır.

Namaz tamamlanınca yeryüzüne dağılın. İşinize gücünüze gidin. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Felaha ermenizi ümit ederek Allah'ı çok zikrediniz.

Onlar bir ticaret veya bir eğlence görünce oraya doğru sökün edip seni hutbe verirken ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde ahirette olan nasip buradaki eğlenceden ve ticaretten elbette daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.

0: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksi FM 99.1.
1: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı? Artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma suresi 9 ve 10 ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerine güneş doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem aleyhisselam o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder.

0: Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.
1: Sekine duası.
2: Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Fardun

0: إلا هو حسبنا الله ونعم الوكيل لا يحزنهم الفزع الأكبر إياك نعبد وإياك نستعين والحمد لله رب العالمين.
1: Hayatın tamamına bizzat hükmettiği gibi küçük büyük her bir varlığa da bizzat hükmeden ve kainattaki geniş icraatına hiç kimsenin müdahale edemediği ferttir. O varlıklara hayat verip canlandıran, kendi hayatı ise zati, ezeli ve ebedi olan Hay'dır. Allah Azze ve Celle varlığı

İla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan, fakat kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan kayyumdur. O Allah Azze ve Celle, haklıyı haksızdan ayıran, her şeyi hikmetle bir gaye için ve faydalı bir şekilde yaratan hakemdir. O Allah Azze ve Celle, kainatı ince hesaplarla yaratan, her varlığı yaşadığı şartlara uygun olarak donatıp, bütün ihtiyaçlarını adaletle veren ve başkalarının hukukuna tecavüz eden varlıkları cezalandırıp, iyilik yapanları da mükafatlandıran adildir. O, Allah Azze ve Celle, hiçbir şekilde hiçbir noksan olmayan, kainatta görünen bütün kusurlar asla kendinde bulunmayan, sapıtmışların söyledikleri batıl düşüncelerden sonsuz derece münezzeh ve yüce olan, kainatı daima temiz tutarak güzelleştiren ve her bir varlık tesbihleriyle kutsi isimlerini her tarafta ilan eden Kuddüs'tür. Allah her zorluğun arkasından bir kolaylık yaratır. Bütün yüzler, varlıklara hayat verip canlandıran, kendi hayatı, zati, ezeli ve ebedi olan ve varlığıyla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan, fakat kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan Allah'ın huzurunda eğilmiştir. Şüphesiz ki Allah size şefkatle muamele ederek iltifatının inceliklerini gösterir. Merhamet ederek hususi ihsanlarda bulunur. Muhakkak ki Allah tevbeleri çok kabul edici, kullarına çok merhamet edicidir. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcıdır ve her şeye gücü yeter. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yapar. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. Ta ki Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. Şüphesiz ki Allah'a tabi olan topluluk, Allah'ın hizbi, Allah'ın taraftarları, gerçek galiplerin ta kendisidir. Şüphesiz ki Rabbin sonsuz kuvvet ve izzet sahibidir. Muhakkak ki Allah sonsuz zenginlik sahibidir ve hamd edilmeye en çok layık olandır. Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Ve ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Velhamdülillahi.

yürüyorsun, telaşların omuzlarında. Çalışıyorsun, umutların köşe başlarında. Yaşıyorsun, özlemlerin yarınların ardında. Gülüyorsun, mutlulukların var yok arasında gidip gelmelerde. Anın bıçak sırtında nefes alıp veriyorsun. Aldığın nefes kadar umutlusun, verdiğin kadar huzurlu. Sürekli sanıyorsun kendini, kalıcı sanıyorsun. Oysa bedenini bir andan bir sonraki ana taşıyamıyorsun. Sonraların sonrasında hayallerin, iki dudağının arasında hayatın. Alıp verdiğin nefes kadar varsın. Nefesin ha bitti ha bitecek. Varlığını çoğaltıyorsun kendince. Biriktiriyorsun. Üst üste koyuyorsun. Oysa elinde olanlar gitti gidecek. Kızgın bir kor avucunda kaygıların. Şehrin girdaplarında bir var bir yoksun. Umutla umutsuzluk arasında çalkalanıp duruyorsun. Kaldırımların sana söyleyeceği yok. Kapılar bir yerlere açılmıyor. Meydanlar sesine ses katmıyor. Sokaklar kalbine çıkmıyor. Aynalarda yüzün eskimiş, ağlıyor. Bilmeden benliğini sivrilmişsin. Farkında değilsin, umutlarının hepsini cılız nabzına taşımışsın. Sesin çöle düşüyor, sözün boşlukta kalıyor. Huzurdan az alıyorsun, azalıyorsun her an. Hüsranın büyüyor. Bugün cuma, varlığın bayramı bugün. Seni var edenin, seni severek var kıldığını haykırıyor ezanlar. Seni sevenlerinin ve sevdiklerinin arasına katan Rabbinin varlığını, sadece varlığını, hiçbir şeye sahip olmasan da, hiçbir albenili görüntüye sığınmasan da, hiç koşulsuz kabul ettiğinin habercisi ezanlar. Olduğun gibi kabul ediliyorsun. İyi ki varsın diyor seni var eden. Dur. Dur şimdi. Kendini kırılgan aynalarda çoğaltmaya çalışan bencilliğini sustur. Seni boş sevdaların yokuşuna süren hırsını sakinleştir. Seni hızına erişemeyeceğin bantlarda koşturanların çağrılarına kulağını kapat. Alışverişi kes. Canını ve malını güzel bir alışverişle satın almak istediğini söyleyen Rabbinin kutsiler pazarına koş. Seni ucuza satın almak isteyen bezirganların elinden kurtar gömleğinin yakasını. Gürültüyü kes. Secdenin sükunetine at özlemlerini. Kıskanıp da seni güya iyiliğin için binbir cezbeyle dünyanın kuyusuna atmak isteyen, atıp da ardından kanlı gömleğine bakarak yalan yere ağlayacak sahte

0: güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
1: Şimdi reklamlar. Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
2: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542-621-6847.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM, Aksa FM, Aksa FM.
1: Sizin sesiniz.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat o dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır, onları hakkıyla görür.

İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
2: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 34 72. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz: Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi, 2518 Sokak, Fulya Apartmanı, numara 7. Telefon: 0543 283 0990. 0543 648 2342. Instagram: @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

İstek Saati başlıyor. İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dinleyiciler. Allah'a, o yüce Mevla'ya hamdolsun. Onun Resulü, onun Habibi, gözlerimizin nuru, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama, aline ve ashabına salat ve selam olsun.
1: Sana aşık.
0: Mübarek Cuma gününden 10 ilden 10 kardeş radyonun ortak yayını olan İstek Saati'nde birlikteyiz efendim.

Evet ustam, ustada köprü olduğumuz, yalnızlığa bir habbe derman olduğumuz. Gönüllerim.

Evet, o Nil'den 10 kardeş radyo dedik. Onları da sayalım, onları da hatırlatalım burada. Ey Nebi, ben sana kurbanım. Adana'dan Vuslat FM, Van'dan Serhat FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Mardin'den Cemre FM, Siirt'ten Botan FM, Bingöl'den Bingöl FM, Batman'dan Aksa FM, Şanlıurfa'dan Radyo Urfa ve Avrupa'dan Davet FM bizlerle birlikte efendim. Peygamberler Şehri, Sabrın Şehri, Şanlıurfa'dan Radyo Urfa'nın stüdyolarında sizlere sesleniyoruz. Bu yayını, canlı yayını oradan yapıyoruz. Bugün mikrofon bizde. İstek ve mesajlarınız için, paylaşımlarınız için ortak yayın telefonumuz 505-352-334-93-70. Mesaj göndermek isteyen kardeşlerimiz dua, şiir, söz ya da ayet-i kerime göndermek isteyen, duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşmak isteyen kardeşlerimiz bu telefondan, WhatsApp hattı üzerinden bizlere ulaşabilir, gönderebilirler. Sesli olarak telefonlara canlı yayında cevap vermiyoruz. Onun için mesajlarını yazılı olarak bizlere göndersinler. Onu da buradan hatırlatmış olanı ve hiç bekletmeden. Ben sana vurdum, ben güzel bir eskiyle, güzel bir ilahiyle, grup ümmetten bir eserle başlayalım.

Evet, bu güzel eser şu anda radyoları başında bizleri dinleyen, bizlere kulak veren, arabalarından bizlere kulak veren tüm kardeşlerimize, işleri başında bizleri dinleyen tüm abilerimize, tüm ablalarımıza. Kısacası ortak yayında bizlerle olan tüm kardeşlerimize bu güzel eseri armağan ediyoruz ve bu eserle başlıyoruz. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak istek saatinde birlikteliğimiz devam ediyor. Bütün canlılığıyla daha yeni başladı. Saatlerimiz 14.12'yi gösteriyor. Gelen mesajlar, onları paylaşacağım. Aman da nece, bir daha telefon hattımızı hatırlatalım, WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Peki radyolarını yeni açan kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz vardır. 0552 334 93 70 dolu hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, güzel ilahi vezgilerle hanelerinize, gönül hanenize misafir olmaya geldik.
1: Sen gülemde günler açar gülşende, bülbül sineye gül.
0: Altınoluk köyünden bir kardeşimiz mesaj göndermiş ama sadece Altınoluk yazmış. Bize de selamlar olsun inşallah. Sıradaki bütün eserler de Altınoluk köyüne gitsin. İsmini belirtmeyen bir kardeşimiz mesaj göndermiş. Selam aleyküm, aleyküm selam. Dostun Ali Azincan'dan bir eser istemişler. Hayırlı cumalar diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Evet, Antalya'ya uzanıyoruz. Antalya'dan mesaj gönderen bir kardeşimiz var. Onun mesajını da sizlerle paylaşalım.

Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Alanya'dan Ömer Ekinci. Şu anda Diyarbakır cezaevinde olan dedem Lamih, dedem Hamza, amcam Cemal, dayım Şaban'a. Çağla Efem ailesine Alanya'dan selamlarımı iletiyorum. Rabbim inşallah onlara ve tüm İslam ümmetine hayırlı kapılar açıp ailelerine kavuşmayı nasip eder. Şehid Resul eserini ilk önce Çağla Efem, sonra İttihadül Ulema'da görev yapan babam Celal Ekinci'ye, Bismillah'dan Nuri Ekinci'ye, Şan ailesine, tüm İslam alemine, dedem Lami, dedem Hamza, amcam Cemal, dayım Şaban'ı ellerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Buradan Alanya'ya, Antalya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, ikinci eseri bizler seçtik. Biraz Türkçe eser diyelim. Biraz Gazze diyelim, Gazze'yi gündemden düşürmeme adına. Grup kardeşlikten çocuklar eserini vereceğim inşallah.

Evet, bu güzel eser Grup Kardeşlik'ten Çocuklar eseri Altınoluk Köyü'ne. Başımda bizlere kulak veren tüm kardeş radyoların dinleyicilerine gelsin. Eserden sonra birlikte elimiz devam edecek.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, Barış Cuma gününden sizlere sesleniyoruz. Peygamberler Şehri, Sabrın Diyarı, Şanlıurfa'dan, Radyo Urfa'dan ortak yayınla sizlerle birlikteyiz. 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınında. Tabi ettiğiniz duaları, yaptığınız niyazları katından dergahına kabul eylesin inşallah.

Evet bir kardeşimiz, bir dinleyicimiz Kürtçe mesaj göndermiş. Mesaj akı bu Kürdi mera parvekili peyama akı mera Kürdi parvekili emici bu Kürdi bu huynen. Selam aleyküm, kuvvet bijvarı, rahma kudil, divabı tabi birey aziz. Navimin hamdullah Ahmet Ece Diyarbakır dinivisinin bernama ve bekhir bir goti kudiş tarazi ve. Li Kurdistanê îro Müsliman têne kuştin vê eserê vê be vê helbestê dixwazim gotiye Xwedê Îsraîl û Amerîka qehr û perîşan bike înşallah amîn. Ji bo daete em jî dibên amîn Xwedê Teala wan qehr û perîşan bike înşallah. Ji bo ve peyamem te spasiya xwe ji kekê xwe ji birayê xwe dişînin înşallah ben dewam e. Evet Adana'yı uzanıyoruz. Bakalım kimler göndermişler. Adana'dan İzzetli Baykal kardeşim göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Abi nasılsın, iyisin? Elhamdülillah. Allah razı olsun İzzetli'nin abi. Grup Ümmet'ten bir eser istemiş, bu eser size demiş, teşekkürler. Yusuf Medresi'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ekeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Usat Efem'e, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak demiş, son olarak çocuklarım Bilal, Esra, Ahmet, Yasin'e gelsin, Allah'a emanet olun diyerek hayırlı cumalarla mesajını bitirmiş. Teşekkürler, Allah razı olsun İzzettin abi. Evet, Kayseri'den Mehmet Şükrü abimiz mesaj göndermişler. Aslında güzel bir duayı bizimle paylaşmışlar. Bu mübarek günde, duaların kabul olduğu bu günde onun duasını okuyalım. Bizler de amin diyelim inşallah. Ya Rabbi, Gazze'de ve tüm dünyada zulüm gören Müslümanlara, mazlumlara katından bir zafer ve ferahlık gönder. Masumların kanına giren zalim İsrail, Amerika ve onlara destek olanları kahar isminle, kahru perişan eyle. Tuzaklarını boşa çıkar, yaralılara şifa, darda kalanlara imdad eyle, mazlumun ahını yerde bırakma Allah'ım. Amin diyoruz onun bu güzel duasına. Buradan Kayseri'ye selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Grubu Meten Şehit Resul eseriyle devam edeceğiz Adana'dan. Ömer kardeşimiz bu eseri istemişlerdi. Bizden de kendisine, dedelerine yollarını gözlediği tüm sevdiklerine bu güzel eseri armağan ediyoruz.

Ve saatlerimiz 14.32'yi gösteriyor. İstek saatinde ortak yayında birlikteliğimiz bütün canlılığıyla devam ediyor. Her ne kadar slow parçalarla başlamış olsak bile. Evet, birbirinden güzel eserlerle istek saatindeki birlikteliğimiz devam ediyoruz dedik. Ama gelen mesajlar var, onları da paylaşalım. Kaldığımız yerden devam edelim.

Eşanlı Urfa'dan Serkan kardeşimiz, abimiz mesaj göndermiş. Selam aleyküm, aleyküm selam. Ben Eşanlı Urfa'dan Serkan. Sinan Zarar'dan Şehit Hasan Saklanan parçasını sizlere, ümmetin derdiyle dertlenen tüm kardeşlere armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Serkan kardeşimize.

Evet, bir kardeşimiz daha mesaj göndermiş. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. İyi yayınlar demiş. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, bizler iyiyiz. Bana Küçük Ali parçasını çalar mısınız demişler. Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere gelsin demiş. Sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz demiş kardeşimiz. Hastayım, MS hastası. MS hastasıymış kardeşimiz. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile diyerek mesajını bitirmiş. Biz de ona dua edelim bu mübarek günde. Biz de ellerimizi açarak ona güzel bir duada bulunalım. Rabbim kendisine acil şifalar, güzel şifalar nasip eylesin. Evet, sen istemiş olduğun eseri hazırlayacağım inşallah. Onu da sıraya aldım. Evet, eserle devam edelim. Sonrasında inşallah gelen mesajları okumaya, paylaşmaya devam edeceğim. Bir kardeşimiz Dursun Aryan canından bir eser istemişlerdi. Onu vereceğim. Ben Kudüs'üm eserini vereceğim, şiirini vereceğim. Onun güzel yorumuyla.

Ey Rabbim, peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah'ım. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'da döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le Umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden.

Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

Adı Onni'den On Kardeş Radyo'nun ortak yayınındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Saatlerimiz 14.43'ü gösteriyor. Bu güzel yorumundan dolayı Dursun Arya Zincanlı'ya teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel söylemiş. Aslında söylemesin ki mesele Kudüs, mesele Mescid-i Aksa olunca. Diler sanki onun hüznünü, onun yalnızlığını dile getirmek için bir uğraş veriyor. Evet, gerçekten bizler Usta'da köprüyüz ama bu köprü sadece bir köprü anlaşılmasın. Muhabbetullah'a köprüyüz, marifetullah'a köprüyüz, en sevgiliye köprüyüz. Allah'ın sevdiği değerlere ulaşmada köprüyüz, gönüllere ulaşmada köprüyüz. Her eser bir dermandır, her eser bir şifadır. Dünya namına bir gamın var, dünya namına yükler omuzuna ağır mı geldi? Buyurun istek saatine. Dünya adına binlerce derdi gönlüne, kalbine mi yükledin? Bırak onları, bu eserlere kulak ver ki dünya adına değil, ahiret adına bir derdin olsun. Evet, devam edeceğiz dedik, devam ediyoruz. Sırada yine Grup Ümmet'ten güzel bir eser var. Müslüman Teneküst'ün eseri. Bu eseri kim istemişti? Kelepçeli ellere bak, yürüyeceksin. Hamdullah Ahmet kardeşimiz Diyarbakır'dan istemişlerdi. Peyami Akif

مرا کردی و کریبو امی به هل بست بدن انشاءالله سرا هل بست درجه دیه بلا غمگین نبه Yine Diyarbakır'dan bir dinleyicimin mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Diyarbakır Silvan'dan Hamza. Mustafa Altıntop'tan Habibi Rabbi Alem eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyenlere ve siz değerli Çağrı FM çalışanlarına gelsin ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin. Bu her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Ali İzzet Bogoviç'ten bu güzel sözü bizimle paylaşmış. Gerçekten de öyle. Evet, başka bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben bir dinleyici demiş. Mustafa Altıntop'tan Selam Lütufana ve eserini istiyorum. Eser radyo başından dinleyenlere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin ve Yusuf Medresi'nde bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır'da radyo başından dinleyen Emine Çınar'a gelsin. Nefsimizi eğiteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımızı eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin. Sözünü Hasan el-Benna'dan aktarmış kardeşimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz bu güzel sözden, bu güzel paylaşımdan dolayı. Evet, bir mesaj daha okuyalım ve eserle devam edeceğiz. Evet, Abdullah Genç kardeşimiz yine Diyarbakır'dan ulaşmışlar. Maşallah, Diyarbakır sıraya girdi, sırayı aldı, götürüyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı cumalar demiş Abdullah kardeşim. Murat Yaman'dan selam önderlere, ilahisini, aileme ve bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Abdullah Genç kardeşimize, abimize göndermiş olduğu bu güzel paylaşımdan dolayı.

0: Evet, hamdülillah Ahmet kardeşimiz istemiş olduğu Müslüman Tene Küştü'nün eserini hep birlikte dinledik. Devam ediyoruz. Sırada Küçük Ali eserimiz var. Bu eseri MS hastası olan kardeşimiz istemişti. Onun için çalacağım inşallah.
1: Ellerine gül düşecek Muhammed diye.
0: Zamandan önce gelen mesajları okumaya, paylaşmaya devam edelim. Bakalım neler paylaşılmış. Evet, Diyarbakır'la devam ediyoruz. Maşallah diyelim. İkimizi en hikmetse Diyarbakır sırtlıyor. Allah kendilerinden razı olsun. Allah eksikliklerini vermesin. Burada onlara teşekkür etmek bir borç. Yalnız onlara değil tabi, Adana'ya da, Antep'e de.
1: Allah diye duaya aç ellerini.
0: Evet, Diyarbakır'dan bir mesaj gönderen kardeşimiz. Esselamu aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkürler. Ümmü Mus'ab göndermiş bu mesajı. Yeni Çay Naat eserini çalmanızı istiyorum.

Esaret altında olan kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam ve tüm esaret altında olan Müslüman kardeşlerime, Gazze ve Filistin halkına, evlatlarım Ömer, Taha, Ayşe, Muhammed, Musab, Hifanur. Evet, onlara armağan etmişler. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Hayırlara vesile olduğunuz için demiş. Yolunuz sıhhat-ı müstakim yolu olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Teşekkürler. Allah diye. Evet, Şanlıurfa'dan bir dinleyicim mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Urfa'dan Hafız Mustafa Altıntop'tan Seni Sordum parçasını çalar mısınız demişler. Tüm radyo dinleyicilerine gelsin. Evet, Seni Sordum eseri. Bakalım onun yorumuyla varsa vereceğim. Yoksa başka bir sanatçıdan, başka bir sanatçıdan vereceğim inşallah. Duaya aç ellerini Allah diye, orada bir umut gelecek Allah. Evet, Adana'dan bir dinleyicimiz bizimle mesaj paylaşmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Adana'dan Alaaddin, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Sizden Özcan'dan Ey Resul eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergeli Yasin abiye, Yusuf Yosun Kaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yadrim abiye, bütün kardeş radyo dinleyicilerine ve size gelsin. Selam ve dua ile demişler. Teşekkürler Aladdin abimize. Bırak aksın gözyaşların, sellere dönsün. Uzak köye başörtün. Evet, küçük yaşında şehadetle tanışan Allah diye. Baba kurşunuyla katledilen şehit Ali eserini vereceğim inşallah diye. Bu eseri özelden, hasreten MS hastası olan kardeşime armağan ediyorum, ailesine armağan ediyorum. Ve şu anda bizlere kulak veren, radyolar başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize bu güzel eseri armağan ediyoruz.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, bir daha kendisini rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Rabbim bizleri onların şefaatine nail eylesin. Onların davasına

sahip çıkanlardan kılsın inşallah. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. İstek saatinde ortak yayında 10 Kardeşler Radyo'nun ortak saatinde birlikteyiz efendim.

0: Evet, Adana'ya uzanıyoruz. Adana'dan Muhammed Yahya Özbay kardeşimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Eşref Ziya'dan Dayan Mücahid'im eserini istiyorum. İslam'ın izzetini ayakta tutmak için her şeyini feda edenlere ve tüm radyoların ailesine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Muhammed Yahya Özbay kardeşimiz. İşimize. Kıyalım Muhammed Said Karadal kardeşim göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Bir istekte bulunurken aynı zamanda yüreği kanayan tüm mazlum Müslüman kardeşlerimiz için dua etmek istiyorum.
1: Ay doğacak gözlerine.
0: Özellikle Gazze'de bombaların altında sabaha çıkan çocuklar.

çocuklara, evladını toprağa veren annelere, yıkılmış şehirlerde Allah'tan başka sığınacağı kalmayan kardeşlerimize Rabbim yardım etsin. Açlıkla, korkuyla ve zulümle imtihan edilen tüm mazlum coğrafyalardaki müminlerin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Allah'ım akan gözyaşlarını dindir, korkularını emniyete çevir, yaralı gönüllere sabır ver. Şehit olan kardeşlerimize Firdevs cennetini nasip eyle. Amin. Bizleri de onların acısına karşı duyarsız kalanlardan değil, dua eden, destek olan ve ümmetin derdiyle dertlenen kullarından eyle. Bu güzel duygulara eşlik edecek anlamlı bir eser armağan ederseniz sevinirim demiş. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. Muhammed Said Karadal kardeşim, teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, sıradaki eseri kendisine, ailesine armağan ediyoruz. Sırada yine grup ümmetten bir eser var. Grup ümmetten eser isteyen İzzettin kardeşimiz vardı. Onun için çalacağım inşallah. Eser bizden de Mehmet Şükrü abimize, Mehmet Said Karadal kardeşime. Eser istemeyip de armağan eden tüm kardeşlerimize bu güzel eseri armağan edelim. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

Evet, İstek Saat'le birlikteliğimiz bütün canlarıyla devam ediyor inşallah. İstanbul'da mesaj gönderen bir dinleyicimiz vardı. Bakarken onu geçmişim, onu okuyacağım inşallah. Yürüyeceksin, zindana bile gelecek Allah diye. Evet, Samet isminde İstanbul'da mesaj gönderen kardeşim, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam, sizden Şehitler Kervanı'ndan Zulüm Üstüne Zulüm eserini istiyorum demişler. Tüm kardeş radyolara gelsin, selam ve dua ile mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyorum Samet kardeşimize, Samet abimize. Evet, Muğla'ya uzanıyoruz. Muğla Milas'tan gelen bir mesaj var. Selam aleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Ben Abdullah Fakir. Sıradaki bütün eserler sizlere ve kıymetli dinleyicilere gelsin. Allah'ım, dağılmış ümmetin kalplerini yeniden bir eyle, mazlum coğrafyalara umut, yetimlere merhamet, gönüllere sabır nasip eyle, İslam ümmetini fitneden koru, kardeşliğimizi daim eyle, dualarımızı kabul, bizleri affına ve rahmetine eşen kullarından eyle, amin diyoruz bu güzel duasına.

İnşallah Urfa'dan gelen bir mesaj var, onu okuyalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Şanlıurfa'dan Fatma Göfçi'den şu anda ameliyatta olan amcamın kızı için dua istiyorum. Dua bir iksirdir inşallah. Selamla dua ile bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Bizler de bu vesileyle dinleyicilerimizden kendileri için dua talep ediyoruz. Rabbim kendilerine acil şifalar ihsan eylesin. Sadece ona değil, tüm hastalarımıza. Grup Kervan'dan Zulüm Üstüne Zulüm eseriyle devam edeceğiz. Samet abimizin İstanbul'dan, Samet abimizin istemiş geldiği güzel bir eserdi. Bu eser bizden de kendilerine İstanbul'a gelsin ve şu anda radyoları başında istek saatine kulak veren tüm dinleyenlere gelsin.

Selam Mustafa Altıntop'tan. Habibi Kadir serimiz var, onu vereceğim ama ondan önce gelen mesajlar var. Çok sayıda mesaj birikti, onları okuyalım. Evet, Şanlı Urfa'dan Ömer Karadal kardeşim göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı ve bereketli yayınlarınız olsun inşallah demiş. Allah razı olsun. Ben Ömer Karadal, Şanlı Urfa'dan sizleri severek dinliyoruz. Ay doğacak gözleri. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hizmetlerinizi daim eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Sıradaki eserleri değerli çalışanlarımız Yusuf, Bilal ve İbrahim'e armağan etmek istiyorum. Selam ve dualarımızla. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diyerek mesajını bitirmeyiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Yaşanlı Urfa'dan başka bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Zehra, Mehmet Ali Oğuz'dan. Evet, Şanlı Urfa'dan Zehra bacımız Mehmet Ali Oğuz'dan Kalpler Hazan eserini değerli eşime, aileme, sizlere, tüm İslam alemine armağan ediyorum demişler. Gelecek güneş nur ile. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah diye duaya aç ellerini, Allah diye. Başka bir dinleyicimiz Şanlı Urfa'dan mesaj gönderen başka bir dinleyicimiz. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Allah diye. Şanlıurfa'dan tüm dinleyici kardeşlerime ve bilhassa da Şanlıurfa Davet ve Gelecek Merkezi'nde bulunan kardeşlerime selam olsun. Bu ezgiyi onlara armağan etmek istiyorum. Hangi ezgiye armağan etmişler? Grup Özden'den Şeyh Ahmet Yasin eserini armağan etmişler.

Evet, eserle devam ediyoruz. Sonrasında inşallah gelen mesajları paylaşmaya devam edeceğiz. Çok sayıda mesaj var. Onları vereceğim inşallah. Merak etmeyin.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, İstek Saati'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Saatlerimiz 15.25'i gösteriyor. Yaklaşık 25 dakikalık bir süremiz var. Onu değerlendirme adına gelen mesajları okuyalım. Evet, hiç merak etmesin dinleyicilerimiz, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, mesajları okuyacağız. İnşallah bir mesaj kalmaz ama her eseri vermeyebiliriz. Onu da buradan hatırlatmış olalım. İnan bir muştu gelecek bir. Üç tane kardeşimiz Mustafa Altıntop'tan eser istemişlerdi. Biz bir eser ondan verdik. Zamanımız olursa vereceğiz ama zamanımız olmazsa başka dinleyicilerde, başka sanatçılarda verdiğimiz eseri onlara armağan ederiz. Bu şekilde ödeşmiş oluruz herhalde. Ve sırada Murat Yaman'dan bir eser var. Selam size ey azizler eseri. Abdullah Genç abimiz istemişlerdi. Vereceğim inşallah. Güneş nur ile, inan ki umut gelecek, güneş nur ile. Evet, Şanlıurfa'dan Ali İnce abimiz mesaj göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Mescid-i Aksa bir taş değil, ümmetin alnındaki secde izidir. Zeytin Dağı'nın rüzgarı bugün hüzünle eserken, kalbimiz o mahzun avluda, o mübarek nöbettedir. Kudüs'ki vahdetin başladığı yer, cihadın bitmeyecek şiiridir. Kırılmasın ümmetin kanadı, eğilmesin Aksa'nın vakur başı. Biz bir olursak Burak bekler, biz bir olursak kalpler açılır. Vahdetin nuruyla yıkanmış, cihadın o nuruyla kuşanmış bir şafak vaktine uyanmak duasıyla bu hüzne ve bu büyük sevdaya yoldaş olacak Bilal Güler'den ey Kudüs, ey Aksa eserini rica ediyorum demiş. Eser Kudüs'ü yüreğinde taşıyan tüm ümmete gelsin, selamet kalın demiş. Teşekkür ediyoruz, ne güzel söylemiş abimiz. Bu güzel mesaj için kendine teşekkür ediyoruz. Allah diye başörtünle döneceksin Allah diye. Adana'dan İzzet abimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İyiliğin geleceği eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusuf abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım ve size armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz İzzet abimize. İnan ki umut gelecek güneş nur ile. İnan ki umut gelecek güneş nur ile. Evet, İstanbul'dan Hatice Ceren bacımız mesaj göndermişler. Esselamu aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı programlar diliyorum Abdullah abi demiş. Allah razı olsun bacım. Zaman kalırsa Mustafa Cihat'tan Hepsi Ondandır eserini yayınlar mısınız demişler. Teşekkürler. Diyerek mesajını bitirmiş. Zaman kalırsa biz de inşallah veririz ama öyle görünüyor ki biraz zor. Selam size diyeceğiz. Selam size ey azizler. Peygamberler salat edeceğiz. Selam edeceğiz inşallah. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

0: Enstitüs saatinde birlikteliğimiz devam ediyor. 10 Kardeş Radyo, 10 ilden 10 Kardeş Radyo ile birlikte.
1: İlde tek bir kalpte iman, rehberimiz yüce.
0: Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'de Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Adana'dan Ustad FM, Van'dan Serhat FM, Gaziantep'ten Kervan FM ve Avrupa'dan Davet FM bizimle birlikte ortak yayındayız. Mardin'den gelen bir mesaj var, onu okuyalım, ondan sonra esere geçelim inşallah. Mardin'den selamlar demiş ve aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar, ben Haşim demiş. Allah razı olsun. Sıradaki eserler ortak yayının değerli dinleyicilerine gelsin. Yeryüzünde mazlumun dünyasında kıyamet koparken zalime yatağında rahatlık verme Allah'ın. Amin, amin, amin diyoruz. Bu güzel duasına kendileri de amin eklemişler. Evet, İstanbul'dan yazan bir dinleyicimiz var.

Evet, İstanbul'dan ismini vermeyen bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Onun göndermiş olduğu mesajı sizlere de paylaşalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sizden gazeteden yanıyor ilahisini seslendirmenizi istiyorum. Bu ilahi başta siz değerli radyo çalışanlarına. Ve Gazze Filistin nerede zulüm altında varsa tüm mazlum Müslümanlara gelsin. Rabbim İsrail'i Amerika'yı kahru perişan etsin, planlarını boşa çıkarsın ve bu değerli akrostici okursanı sevinirim demiş, okuyacağım inşallah. Gazze diye yazdım, gözyaşıyla susturulamaz bir halkın sesi.

Gözyaşıyla susturulamaz bir halkın sesi, ateş altında bile dimdik duran nefesi. Zulme rağmen umutlanır, dinlenir çocukların bakışı. Zindan olsa da dünya, bitmez özgürlük savaşı. Ebediyen hatırlanır Gazze'nin sabrı ve direnişi. Sizden ve tüm dinleyicilerden dua talep ediyorum. Sizleri emin olan Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş İstanbul'dan yazan bir dinleyicimiz, bir abimiz, bir kardeşimiz. Ve Şanlıurfa Siverek'ten Betül bacımız mesaj göndermiş. Rahime Betül bacımız. Grup Mavara'dan Çilenin Çocuklarıyız eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selamı da aile bitirmişler. Teşekkür ediyoruz Rahime Betül bacımız.

Şanlıurfa'dan gelen bir mesaj var, onu da okuyalım. Hayırlı günler dilerim demiş, teşekkür ederim. Ben Şanlıurfa'dan İbrahim Halil Başboğa Yesrib yolunda parçasını çalar mısınız demişler. Yanımda arkadaşlarım Eyüp Akdoğan ve Mehmet Dildirim de var, sizi dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz İbrahim Halil Başboğa kardeşimize. Zamanımız olur bilemem ama sıradaki bütün eserler kendisine ve şu anda yanında bizi dinleyen tüm arkadaşlarına gelsin. Aladdin kardeşim istemiş olduğu Özcan Asat'tan Ey Resul eseri vardı, onu vereceğim inşallah. Hiç bekletmeden esere geçelim, sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

0: Meslek Saati devam ediyor.
1: Evet, saatlerimiz 15.45. 11 mesaj var, onu da okuyalım. Arada okurken aslında kaydedilmişim. İsa abimiz Şanlıurfa'dan göndermişlerdi, haklarını helal etsinler.

0: Yani Yunus ile bitireceğim. İstanbul'dan bir kardeşimiz, bir abim istemişti. Diğer dinleyicilerimiz haklarını helal etsinler. Efes abi bir mesaj göndermiş, demiştik. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Ben Şanlı Urfa'dan İsa'ya hayırlı bereketi bir cuma diliyorum, demişler. Özen Vasas'tan sana, Özen Azan sanatçılarından Şehit Abdüselam parçasını tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut filosu günlerine, Hüsvi abilere, ortak yayında olan radyo dinleyicilerine. Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyaya gelsin. Adana'dan İzzettin Baykal'a gelsin. Sağım ve dua ile bir de bize armağan etmişlerdi. Teşekkürler İsa abi. Ne vakit ama hem liberin etkazın inşallah. Evet, mesajlarıyla, istekleriyle programa katan tüm dinleyicilerimizden Allah razı olsun. Gazem Yanur eseriyle bitireceğim. O kardeş radyoyla birlikte ortak yayındaydık. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Şimdi reklamlar. Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki masum kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
2: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6 numara 580. İletişim 0542 621 6847.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Şimdi reklamlar.
6: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
2: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept Mağazası'nda Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada.
7: Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi, 2518 Sokak, Fulya Apartmanı, numara 7. Telefon: 0543 283 0990. 0543 648 2342. Instagram: @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
7: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres: SSK Caddesi, numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: sevgili dinleyiciler. Cuma geldi. Gündem şimdi Aksa FM'de konuşuluyor. Gazeteci yazar Veysi Demir ile birlikte haftanın öne çıkan olaylarını, şehirden ve ülkeden sıcak gelişmeleri konuşuyoruz. Hazırsanız Aksa'da gündem başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyicilerimiz. İslam Ümmetinin Sesi Batman Aksa FM 99.1 frekansına hepiniz hoş geldiniz. Bir Aksa'da gündem programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta çok değerli bir ismi misafir ediyoruz. Batman Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Sayın Profesör Doktor Ferhat Korkmaz ile Batman'ın tarihi ve kültürü ile ilgili çalışmalarını ele alacağız. Sayın Hocam, programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Aksa FM ailesine, şahsıma ve üniversitemize verdiği bu fırsat nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bizleri radyoları başında dinleyen kıymetli dinleyicileri saygıyla selamlıyor. Sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam, dilerseniz dinleyicimiz için programa başlarken ilk başta sizi tanıyalım. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Akademik çalışmaların Batman'ın tarihi ve kültürüyle ilgili nasıl bir yer edindi? Buradan hem sizi tanıyalım hem akademik çalışmalarınıza bir giriş yapalım.
2: Şöyle başlayayım, ben Ferhat Korkmaz.
1: Evet.
2: Batmanlıyım aslen, Gercüş ilçesinden. Gercüş'e bağlı da köy Kozlu köyü. Evet. Orijinal ismiyle Cimelini köyündenim, aslım buradan. 1997 yılında Batman İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum.
1: Evet.
2: O sene işte üniversite imtihanlarına girdik. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, yani öğretmenlik olarak öğretmenliği bölümünü, evet, kazanarak okudum. 2001 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak çalışmaya başladım. Batman ve Van illerinde
1: Türkçe işte, öğretmeni olarak.
2: Evet, Türkçe edebiyat öğretmeni, evet, olarak Batman ve Van illerinde uzun yıllar çalıştım. O arada yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamladıktan sonra,
1: evet,
2: 2011 yılında Batman Üniversitesi'ne, o günkü adıyla yardımcı doçent, bugünkü adıyla doktor öğretim üyesi olarak göreve başladım.
1: Evet.
2: Devamında 2018 yılında doçent oldum. 2024 yılında da profesör oldum.
1: Evet.
2: Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: Tebrik ediyoruz hocam. Teşekkür ediyoruz tekrar. Hocam, şimdi şöyle bir soruyla başlayalım dilerseniz. Bir şehrin hafızasını kayıt altına almak, yani bu Batman'la ilgili hem sizin hem üniversitedeki diğer hocalarımızın çalışmaları var Batman'la ilgili. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Bir şehrin hafızasını kayıt altına almak neden bu kadar önemli? Batman Üniversitesi bu noktada nasıl bir sorumluluk üstleniyor? Bir de Batman Yayın Evi, Batman Üniversitesi Yayın Evi var. Bununla ilgili de bir bilgi verseniz bize.
2: Şimdi malumunuz, üniversiteler bulundukları illerin, işte bulundukları bölgenin, bulundukları ülkenin hem ihtiyaç duyduğu bilgisini, yani akademik bilgiyi üretmek,
1: evet,
2: hem bu ürettiği akademik bilginin aynı zamanda üretime, kalkınmaya, büyümeye, sanayiye, yani bu alanları arttırabiliriz, yansıması gerekiyor. Dolayısıyla bir üniversite önce bulunduğu, konumlandığı şehre bir kere bir gane kalmamalı. Yani bu, evet, şehirde bir üniversite ne yapmalı, kendisi üzerine ne görevler düşüyor, şehrin kalkınması, toplumsal gelişmenin sağlanması, bu bağlamlarda düşündüğümüz zaman bir üniversitenin yani verdiği akademik eğitimin, yani lisans eğitimi olur, ön lisans, yüksek lisans, doktora, bunların dışında yayın yapmanın dışında aynı zamanda bulunduğu kente sahip çıkarak bu kentin işte tarihini, kültürünü, coğrafyasını, sanayisini, üretimini, yani ne ad koyarsak koyalım burada mutlaka ilgili olmalıdır bir üniversite. Batman'da da 2021 yılında, 23 Haziran 2021 yılında,
1: evet,
2: Rektör Profesör Doktor İdris Demir'in öncülüğünde yayın evi kurulmuş oldu. Ve bundan sonra çalışmalarına başlamış oldu. Bu şekilde yayın evimiz çalışmalarını kararlılıkla devam ettiriyor.
1: Evet. Hocam, biliyorsunuz şimdi Batman petrolle büyüyen, petrolle gelişen, petrolle şehirleşen, yani petrolle tanınan bir şehir, petrolden doğan bir şehir. Bununla ilgili ne dersiniz hocam? Batman'da petrol nasıl bir şey?
2: Şimdi Batman kitaplığımız var. İlerleyen bölümlerde evet. Tabii o konuyu da açmak isteriz müsaadenizle.
1: Evet, tabii
2: Bey.
1: Ki.
2: Şimdi ben bizleri radyoları başında dinleyen kıymetli dinleyicilere şöyle seslenmek istiyorum. Genelde bizim şehrimiz işte petrolün bulunmasıyla kurulan bir kent olarak, yeni bir kent olarak tanıtılır. Yani 1930'lu 40'lı yıllardan önce pek evet. gidilmez.
1: Evet.
2: Fakat bu coğrafyanın insanı belki 5000 yıl, 10.000 yıl, 15.000 yıl önce bu bölgede mukimdi. Yani evet. ikamet ediyordu, yaşıyordu. Şimdi bizim Batman coğrafyasının güzel bir avantajı var.
1: Eski, petrolden eskidir.
2: Tabii ki. Şimdi evet. petrol, aslında petrol konusuna da ben ayrıca değinirim.
1: Evet.
2: Şimdi Batman iki nehrin birleştiği bir kavşakta yer alıyor.
1: Evet hocam.
2: Bu çok önemli. Yani hem Batman çayı, Batman nehri hem de Dicle nehri bugün tam Batman Ovası'nın ortasında birleşiyor. Bir de Batman Ovası'na baktığımız zaman kadim yüzyıllardan beri verimli bir toprak üzerine kurulmuş, evet. suyu bulunan bir coğrafya, üretimin olduğu, insanların yaşadığı kadim bir coğrafya.
1: Evet.
2: Petrolün bulunması da aslında 1900'lü yılların başındadır.
1: Evet.
2: Dicle Nehri'nin kıyılarında petrol bulunuyor, neft kuyularına rastlanıyor ama o dönemin Osmanlısının, o dönemin hükümetinin savaşlar vesaire yerli sanayinin olmaması nedeniyle bunu işleme olanağı yok. 1930'lu yıllardan sonra işte Cevat Eyüp Taşman öncülüğünde gönderilen Maden Tetkik Arama evet. Enstitüsü'nün öncülüğünde bulunuyor. İktisadi petrol 1940'lı yıllarda evet. kesintisiz olarak üretilmeye başlıyor. Yani Batman metropol şehir olarak tabii ki bu petrolün üzerine ikame edilmiş bir kenttir. Bu gerçeği yadsımamakla birlikte efendim
1: evet.
2: Bunun öncesinde de bizim atalarımız bu coğrafyayı işlemişler, yaşamışlar, yuvaları haline getirmişler. Ta Romalılardan beri bu evet. şekil bir yaşam var burada.
1: Evet.
2: Kadim toprakların evet. modern şehri diyoruz. Şehrin. Sloganımız bu zaten.
1: Evet, doğrudur. Teşekkür ederim. Hocam evet. konuşmanıza değindiniz. Batman kitabı projesinden bahsettiniz. İstiyorsanız onu açalım. Bu Batman kitabı projesi nasıl bir vizyon taşıyor? Batman'ın geçmişini gelecek nesillere aktarmada nasıl bir rol üstlenecek, nasıl bir rol oynayacak?
2: Şimdi Batman kitaplığı Batman'la ilgili 6 tane kitaptan oluşuyor. Batman kitaplığı. Yani bu Batman Üniversitesi Yayın Evi 25 adet akademik çalışmaların bir araya getirildiği işte enerji vesaire alanlarda, mühendislik alanlarında olduğu gibi Batman'ın kültürünü, tarihini, geleneklerini, örfünü, adetini ortaya koyan, işte Batman'dan seyitlerden tutun yaşayan başka kültürlere kadar dolayısıyla burada bu kitaplarda Batman Üniversitesi öğretim üyeleri, yani bu kitapların hepsi bölüm yazarlı kitaplar.
1: Evet.
2: Batman Üniversitesi'nin öğretim üyeleri ciddi bir emekle kendi disiplinlerinde çalışmak suretiyle evet. Batman'ın belli bir konusunu alıp işlediler. Şimdi bu serinin kitabı Profesör Doktor İdris Demir ve Doktor Öğretim Üyesi Zehra Görkem Duran Gültekin hocalarımızın evet. hazırlamış olduğu Batman Halk Kültürü'ydü.
1: Evet.
2: Bu kitap değerliydi. Yani o kitapta Batman'da işte yemek kültüründen örf adetlere, inançlara kadar halk bilimi açısından bir inceleme vardı. Bundan sonra da ikinci kitap olarak Dün Bugün Yarın Batman kitabımız vardı.
1: Evet.
2: Editörlüğünü ben Naçizane ve Profesör Doktor İdris Demir Beylerin beraber yaptığımız
1: kitaplarımızda ama dinleyicilere gösteremiyoruz.
2: Evet, yani aslında kaynaklarda online kaynaklarda online olarak da taratılabilir. Ben isimlerini kıymetli

0: İşte 2000'li yıllara kadar gerçek potansiyelini evet petrol dışında ortaya koyamamıştı. Fakat günümüzde artık Batman metropol olma sınırlarına erişmiş bir kenttir. Dolayısıyla Batman'ın hani dedim ya konuşmamın başında
1: Evet hocam.
0: bu coğrafyada kadim bir
1: Kadim hocam.
0: coğrafya bu coğrafya. Burada sürekli insanlar yaşıyordu. Atalarımız buralardaydı. Onlar tarla ekiyorlardı. İşte nehirden balık yakalıyorlardı, dağlarında geziyorlardı, badem ağaçları yetiştiriyorlardı. Yani atalarımız bu topraklarda on binlerce yıldır var ola gelmişlerdir. Dolayısıyla Batman'ın kültürü demek bu tarihsel süreksizliği yansıtan unsurlardır. İşte bir taziye kültüründen tutun da bir işte kız istemeye kadar, efendim mesela evde hazırlanan bir mehir yemeğine kadar yapılan bir İşte pilav üstü et yemeğine kadar. Bütün bunlar tabii Batman'ın zenginlikleri. Batman mutfağı her ne kadar biz işte Türkiye sahnesine çıktığımızda çok bilinmez Batman mutfağı ama mesela bir şan börek yemeği, bir içli köfte veya işte diyelim ki Gercüş'ün, Sason'un dağlarında, Sasankeyf'in dağlarında yetişen envai çeşit endemik bitki bunlar sofralara da gelmişler. Bunlar tabii işte bizim dedelerimizden, büyük annelerimizden hep gördüğümüz şeylerdi. Bu kültürün yitip gitmemesi çok önemli. Yani bunların kayıt altına alınması. Şimdi mesela biz atıyorum 150 yıl önce dedelerimiz ne yapıyordu bilmiyoruz. Keşke bize bu anlamda
1: Hocam şimdiki nasip 10 yıl önceyi bilmiyor.
0: yani işte maalesef bir nesil eleştirisi yapabiliriz. Tabii şimdi bunlara da ilgi duymak lazım, okumak lazım, araştırmak lazım. Maalesef söylediniz, yeni nesil biraz daha dijital dünyada neşvi nema bulduğu için biraz çevresel, fiziki çevrelerden maalesef uzaklaşmışlar. Bizim gayretimiz onları tefekkür içinde tabiata, evrene bakmayı sağlamak, yaşadığı toprakların geçmişini bilmek, atalarını bilmek, geleceğe projeksiyonlarla bakmak bu genç kardeşlerimizin her durumda elinden tutmalıyız. Ben şu an bizi ekranları başında izleyen öğrenci kardeşlerime bir hoca olarak ayrıca sevgilerimi iletiyorum. Yani onlar benim mesajımı aldılar, inanıyorum efendim.
1: Hocam o zaman bu Nimfus'tan Batman'a kitabına geçelim. Orada şimdi
0: Evet.
1: öncesi de söylediniz. Yani sanki Batman gerçekten petrolden önce yokmuş gibi.
0: Evet, maalesef.
1: Petrolden önce sanki Batman'ın kültürü yok, Batman'ın medeniyeti yok, Batman'ın tarihi yok. Petrol hep dışarıdan insanların gelmesiyle karma bir şehir gibi
0: Evet.
1: değerlendiriliyor ve Batman petrolden sonra hani tam büyük şehir oldu, nüfus arttı doğrudur ama Batman'ın geçmişi var yani bir tarihi var bir öncesi de değindiniz. Şimdi bu Batman'ın tarihine Nimfus'tan Batman'a kadar. Şimdi ben bazı notlar aldım bu kitabı incelerken dün. Mesela Romalılar döneminden itibaren bu sayfa mesela 203-204'te mesela buna değinilmiş.
0: Evet.
1: Batman'ın mesela Roma döneminde Arzaneni olarak adlandırılıyor.
0: Evet.
1: İşte şimdi mesela Kozluk'a bağlı Erzen köyü var. O
0: Evet,
1: geçmiş
0: aynen
1: herhalde
0: öyle.
1: oraya gidiyor. Onunla ilgili bazı şeyler var. Daha sonra mesela Erzen ismi taşıyan antik bir kent var. Bu Kozluk ilçemize bağlı.
0: Evet.
1: Bu şekilde mesela kitabın 203-204. bölümünde Batman tarihini anlatıyor. Şimdi bu isim nereden geliyor hocam dinleyicilerimize bunu anlatırsak bir de
0: Evet.
1: özellikle Batman ismi ne zaman kullanılmaya başlanmış?
0: Evet.
1: Şimdi Latince'de demiştiniz ki hocam bu kitapta
0: Evet.
1: Latince'de mesela sayfa 211'de Latince'de işte nymphos kelimesi gelin anlamına geliyor.
0: Evet.
1: Sonra Nikephor inşallah doğru okuyorumdur. Zafer taşıyan anlamına geliyor. Daha sonra Araplar döneminde ise bu sefer kanlı
0: Kanlı nehir
1: nehir
0: Sakigama.
1: anlamına gelen bir isim
0: Evet,
1: kullanılmış.
0: doğrudur.
1: Sonradan işte bu Moğol Artuklular döneminde de işte Ab-ı Karaman yani Karaman suyu anlamına gelen bir şey kullanılmış. Batman, yani ben kitabı okurken incelerken Batman nehrinden bahsediyor. Batman şehrinin isminin de oradan geldiğini
0: Evet.
1: söylüyor. Ben de bir gazeteci o zaman diyorum Batman nehrinin ismi nereden geldi? Batman çayının ismi
0: Evet.
1: nereden geldi?
0: Evet.
1: Buyurun hocam size biraz
0: Şöyle söyleyelim. Şimdi dün, bugün, yarın Batman

0: kitabımızla ilgili bir bölüm vardı. Evet. Bu konuyu daha detaylı ele alan. Evet. O kitabın kitaptaki bölüm yazarlığı yine ben ve bir hocamız üniversiteden doçent doktor Emin Tuğluk hocamızla beraber hazırlamıştık. Evet. Eser ve belgeler Nifus'tan Batman'a, eser ve belgelerde Batman evet. adı. Şimdi bizim gördüğümüz şuydu. Tabii bu biraz hem eser incelemesine giriyordu hem de tarihi kaynaklar belgelerde Batman'la ilgili ne kullanılmış. Evet. Şimdi Batman esasında dediğim gibi bu kadimliği biz Batman'dan sıyırıp atamayız. Evet. Şimdi maalesef işte yeni bir kent olarak ortaya çıktığı ve tezahür ettiği için kişilere mesela Batman'da bir Batmanlı kimse de mangalda kül bırakmıyor hani Batmanlıyız filan ama evet. Batman ne demek hani
1: geçmiş
0: ne demek zaman. Şimdi sorduğun zaman ben Gercüşlüyüm diyorum öteki evet. Silvanlıyım diyor evet. İşte başka bir arkadaşımız diyor ki ben Siirtliyim öbürü evet. diyor ben Midyatlıyım o zaman nasıl Batmanlıyız evet. Şimdi normal sosyolojide bir kentlilik kimliği üç kuşakta oluşuyor.
1: Evet.
0: Yani dede, dedenin oğlu, evet. torunu evet. bu üç kuşak kente kalacak. Devamında sonraki gelen torun artık kentli olmuş oluyor.
1: Evet.
0: Hani kentli ayrımında sosyolojik kıstaslar bunlar. Bizim kentimiz de sanayiden doğmuş bir kent ama evet. bu topraklar vardı. Şimdi Batman'ın 70 yıl önceki fotoğraflara bakınız. Evet. Bir bomboş bir ova.
1: Evet.
0: İşte ilk rafineri yapıldığı zaman
1: fotoğrafları
0: fotoğraflar zaten gerçekten. Şeyde Nifus'tan Batman'ın ilk bölümünde de var fotoğraflarla evet. Tepo ve Batman diye yani bu yolların yapımı filan. Şimdi baktığımız zaman bu kadimlik var ama isim düzeyinde Batman ismi orta çağda ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Şimdi fonetik benzerlikler var ama dil bilimde fonetik benzerliklerin genelde işte batmaktan Batman gibi yaklaşımların evet. yanlış olduğu.
1: Evet.
0: Yani dil bilim,
1: hani
0: ad bilim.
1: Elmedine suyun altında kalıp battığı
0: için yok, onlar hep rivayetlerdir.
1: Evet.
0: Şimdi ortaçağ kaynaklarında da Batman ismi Arap kaynaklarında geçiyor.
1: Evet.
0: Şimdi hani Batman adı yeni bir ad değil.
1: Evet.
0: Yani eski bir attır, kadim bir attır. Önce bunu söyleyelim. Yani evet. hani bazen şöyle yapılır. Batman'ın eski adı İluh muydu? Halbuki evet. İluh bambaşka bir şeydir.
1: Evet.
0: İluh işte burada bir mezradır. Nüve olarak şehrin nüvesi de orası değil. Batman oradan doğmamış aslında. Bu da yanlış bir yaklaşım.
1: Evet.
0: Buraya rafineri gelip kurulduğu zaman zaten ilk tecrübe rafinerisi Meymuniye'de yapılıyor. Evet. Batman'da da değil.
1: Evet.
0: Sonra istasyon buraya kurulunca
1: evet.
0: istasyon kurulunca nehrin adı istasyon Batman olarak veriliyor.
1: Evet.
0: Batman ismi tarihi isimdir.
1: Evet.
0: Yani nasıl ki Diyarbakır'da Dicle ilçesi varsa
1: evet.
0: burası da Batman ama ovanın tezahür ettiği
1: evet.
0: ya o nehrin civarına Batman denilmiş tarihte.
1: Evet.
0: Şimdi Batman aynı zamanda bir ağırlık birimidir
1: evet.
0: de Osmanlı'da kullanılan
1: doğru,
0: eski
1: doğru.
0: dönemlerde. Dolayısıyla nehirin isminin Batman'a ad olması. Ama Batman nasıl ortaya çıktı?
1: Evet.
0: Bunun bir kesin şeyi yok. Hani biz öyle bir bilgiye ulaşamadık. Şeyde evet. işte Satidama denilmiş, Kalat denilmiş Batman'a, evet. Nifus denilmiş tarihte. Farklı farklı milletler,
1: evet.
0: işte Asurlar başka bir isim kullanmış, Araplar başka bir isim söylemişler, evet. Romalılar başka bir isim söylemişler. Benim kanaatim odur ki tabi bilim kanaatli olmaz ama
1: evet.
0: bu belki başka bir araştırmaya temel teşkil eder. Ben hani Batman isminin öteden beri yöre tarafından bu yörede yaşayan büyüklerimiz tarafından kullanıldığını
1: evet.
0: ancak işte yazı olmadığı için Mezopotamya medeniyetinin yani yazı var ama bunlar muhafaza edilemiyor. Yani bu kitaplar ya selle ya taşkınlarla yok oluyor. Kitapların çoğu da dini mahiyette olduğu için
1: evet.
0: bu tip kitaplara da ulaşamıyoruz ama mevcut tarihi kaynaklarda mesela Vital Kuyeni'nin Duyun Ümiye Baş Müfettişi hazırladığı 19. yüzyıl Asya Minör adlı kitapta da mesela Batman Su diyorlar Batman Nehri civarına.
1: Evet.
0: Daha önemlisi Evliya Çelebi 17. yüzyılda buralara gelip geçmiş, Malabadi'den geçmiş. Mesela Evliya Çelebi Malabadi demiyor.
1: Batman Köprüsü
0: diyor. Zaten evet. O çalışmamızda da evet. Vardı.
1: Silvanlar kabul etmiyor ama.
0: Yani olabilir. Şimdi bunu ben bir çatışma unsuru olarak söylemiyorum. Evet. Malabadi ismi de güzeldir. Evet. Batman ismi de güzeldir. Evet. Yani siz güzel bir çiçeğe ister gül deyin, ister şakayık deyin, ister evet. Menekşe deyin. Evet. Güzel isimlerdir. Yani güzel tesmiye olunmuşlar. Dolayısıyla tarihi kaynaklar, elimizdeki bulgular Batman ismini bize ağırlıklı olarak işaret ediyor. Şimdi Batman'a İluh demek de ayrı bir tartışmanın konusu. Ben ona da katılmıyorum. Batman zaten tarihi bir isimdir. Yani başka bir isim getirip yakıştırmaya biz gerek
1: Batmanlıyız,
0: yok.
1: Öz Batmanlı biziz işte İluh'luyuz diye hava atanlar genelde kullanıyor.
0: Şimdi yani İluh da biliyorsunuz bu küçük tepelikte bir yer. İşte iki tepe var. Evet. Mesela bugünkü Tilmerç köyü, işte Körük köyü. Bunlar hepsi artık şehir oldu. Evet. Yani bir Körüklü de diyebilir ben asıl Batmanlıyım. Tilmerçli de diyebilir. Çünkü Batman nüve olarak şu an bu köylerin birleşmesi oluşmuş. Evet. Ha, istasyonun çok İluh'a yakın olması o gerçeği değiştirmez.
1: Evet. Hocam şimdi ben kitabı incelerken, yani şimdi mesela Süryaniler de hani burada yaşayan kadim bir halktır. Mesela Süryaniler deyince daha çok aklımıza Mardin, Midyat falan geliyor. Fakat kitapta geçiyor. Yani Batman'da da Süryanilerin bir tarihi var. Yani mesela Derakile dediğimiz köyde mesela manastırlar var.
0: Yakus Manastırı.
1: Birçok manastır var, kitapta vermişsiniz. Süryanilerin buradaki ağırlığı neydi hocam? Oradan da seyitlere geleceğiz. Inşallah.
0: Şimdi şöyle yapalım. Yani tabii ilgili hocalarımız bu bölümleri yazdılar. Süryanilerle ilgili doçent doktor Bayram Demir hocamız, sosyolog aynı zamanda.
1: Evet.
0: Şu an TÜSKA Sağlık Kuruluşları'nın Akreditasyon Kurumu'nun başkanı. Şimdi bu hocamız hazırlarken şimdi Mor Kiryakos Manastırı malumunuz olduğu üzere bölgemiz bütün dinlerin barış içerisinde yaşadığı bir coğrafyaydı. Ta ki İngiliz emperyallerin bölgeye parmak sokmasına kadar talihsiz bir şekilde hala maalesef bu kan ve gözyaşını işte bugün İsrail eliyle, Amerika eliyle bölgemizde maalesef zalimler imparatorlukları yıkımlara devam ediyor.
1: Evet.
0: Ama her bir medeniyetin illaki sonu vardır. Yani dolayısıyla elbet bunların da sonu gelecek. Yani biz hocam, böyle temenni ediyoruz. Konuyu ben çok değiştirmeyeyim.
1: Evet.
0: Ama şimdi bu sordunuz ya, yakıcı bir soruydu. Yani nereden geldiler?
1: Evet.
0: Buyurun efendim, ben bir şey söylüyordunuz.
1: Hocam şimdi bir yayında bir ara şey oldu. Dedim ki yani Mardin için hani mozaiktir, işte hoşgörün başkenti falan diyor ama mesela aslında Batman da öyledir. Mesela hani Yezidiler var, Süryaniler geçmişte yaşamışlar, hala manastırları falan var. Yani bazıları onarıldı. Şimdi mesela ben Batman'da geçmişten beri biz meydan mahallesinde oturuyoruz. Mesela da hani Batı'dan gelenler vardı, Doğu Anadolu'dan gelenler vardı. Evet. İşte bizim mesela Siirtli, Midyatlı, hani Arap'tır, Türk'tür, Kürt'tür hepsi beraber oturuyor ama kimse sen Arap'sın, sen Kürt'sün, sen Türk'sün gibi bir ayrım ben hiç görmedim.
0: Evet.
1: Bu son yine dediğim gibi emperyalistlerin parmaklarını koyana kadar bir şey olmadı. Hocam kitabın 52. sayfasında Batman'daki seyitlerin nüfusların yoğun olduğu bir mahalle, seyitler mahallesi ismi zaten var Batman'da. Bundan dolayı diyorsunuz ki Batman'daki seyit nüfusunun yoğunluğundan bir göstergesidir. Batman'a seyitler diyarı demek doğru bir ifade olacaktır.
0: Evet, doğru.
1: Zaten Seyit Bilal Köyü de Batman ilçesinin nüfusları, Batman ilinin Gerdüş ilçesinin nüfusları içindedir.
0: Kesinlikle Becirman köyümüz.
1: Evet.
0: Şimdi tabii ki Batman yani o kuruluş nedenlerine de baktığımız zaman Batman geniş bir ova. Bölgemiz işte Sason Dağları, Mereto, Bitlis'in Bitlis'e doğru uzanan Güney Doğu Anadolu Toroslar ile Mardin ve Diyarbakır arasında genişçe bir ova. Batman çayının Dicle Nehri'nin suladığı derin vadilerinin de bulunduğu bir ova. Şimdi buralarda merkez yok. Osmanlı 19. yüzyılda burada yaşayan yöre halkı için bir merkez kurma fikri var. Devletin resmi yazışmalarına yansıyor. Şöyle yansıyor, diyorlar ki biz buraya bir telgraf merkezi kuralım. Yani bugünkü Batman'ın bulunduğu köylerden bir tanesine muhtemelen bu kastediliyor. Bir dönem işte Kubin, Beşiri işte bir orada bazı girişimler oluyor. Çünkü ova geniş, burada geniş bir nüfus yaşıyor.
1: Yani.
0: Ama bu nüfus ihtiyaçları, talepleri bir işte afet olduğu zaman veya başka bir şey olduğu zaman bir ulaşmakta güçlük, muhaberede güçlük var. Evet. Bu merkez kurma fikri var Batman'da.
1: Evet.
0: Yani son 2-3 yüzyıl burada bir şehir kurma fikri Osmanlı'nın kafasında var.
1: Evet.
0: Ama işte savaşlar, işte 1877-78 Osmanlı-Rus harbi, sonrasında Balkan savaşları, Birinci Dünya Savaşı bu projeyi bir türlü hayata geçirememiş.
1: Evet.
0: Petrolün değer kazanmasıyla bütün dünyada, burada da petrol çıkınca bu evet. merkez kurulmuş. Dolayısıyla bu merkez kurulunca insanlar akın akın buraya geliyorlar. İş evet. için, eğitim için ve çeşitli toplumsal nedenlerle geliyorlar. Burada toplanıyorlar. Şimdi bu köylerimiz de böyledir. İşte Gerşun köylerinde Süryani nüfus vardı. Midyat'ta hakeza o şekilde. İşte Morkiryakos Manastırı bir manastır şeklinde Süryanilerin eğitim gördüğü Turabidin bölgesinin bir uzantısı olan bölge. Yine bunun gibi yaşayan bir Ermeni nüfus maalesef işte Ermenileri de Avrupalılar, Ruslar işte Osmanlı'ya karşı milleti sadıka iken kışkırtarak maalesef her iki millet üzerinde de bir takım elim neticelerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermişler. Osmanlı'nın kayıpları, Osmanlı milletlerinin kayıpları çok fazladır. Evet. Çok fazla şehit vermişiz bu topraklarda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla efendim Batman çeşitlilik açısından son derece zengin bir yer. Evet. Farklı kültürlere ait insanlar burada barınıyorlar. Seyitler ağırlıkta bulunuyor. Hı. Köylerimizde de işte anne yolundan seyit olanlar, baba yolundan
1: hocam,
0: seyit olanlar. Köyün
1: ismi Becirman'dır. Becirman, bunun manasını söyler misiniz?
0: Evet, Becirman aslında vergisiz de.
1: Ben de oraya gelecektim.
0: Evet, yani vergili konuluyor ismi.
1: Seyitlerden Osmanlı devleti vergi almıyor. O yüzden ismi Becirman'dır. Yani vergi vermeyenlerin köyü. Ahmet Taş getiren Yeni Şafak'ta bir yazısında yazmıştık. Hocam biliyorum okumuş muyuz, nasıl hatırlıyor musunuz?
0: Evet.
1: İşte devletin kürsoruna bakışını ele almıştı o yazıda.
0: Evet, hatırlıyorum o yazıyı.
1: İnadına demişti yani güzel köyü, yeşil köyü, seyit köyü dememişler, vergili koymuşlar. Gerçi şimdi değiştirildi, o da Türkçesi de Becirman oldu.
0: Evet,
1: yani Becirman Osmanlı seyitlerden vergi almadığı için köyün ismi Becirman olmuş. Fakat Cumhuriyet dönemiyle birlikte vergili ismi herhalde 12 Eylül'den sonra vergili koymuşlar.
0: Evet.
1: Yani tam inatlaşırcasına bir isim verilmiş. Buyurun hocam, lafı sizden
0: aldım. Yani tabii şimdi biz kendi asli köklerimize döndüğümüz zaman buradan büyük bir medeniyet fışkırıyor.
1: Evet.
0: Yani günlük siyasi kaygılar, günlük siyasi çıkarlar, bunlar maalesef yani bu da söylediğiniz hadise de bunun gibi. Yani o köyden vergi alınsa ne olacak?
1: Evet.
0: Alınmasa ne olacak?
1: Hem Osmanlı bir irade göstermiş.
0: Tabii ki mesela göstermiş. Veysel Karani açısından da öyledir. Mesela Veysel Karani o dönem yazışmalarda çok ziyaret yapıldığı ama işte gelen misafirlerin konaklayabileceği, dinlenebileceği sulak yani işte çeşmelerin vesairelerin bulunmadığı, yeteri ibadethane alanı bulunmadığı gerekçesiyle hani orası imar edilsin, yapılsın diye. Yani bunlar olmuş tabii. Hani bizim toplumun, milletimizin, Anadolu milletinin, bütün Türk milletinin baktığımız zaman Kürtlerin, hakeza aynı şekilde Çerkezlerin. Yani dediğiniz gibi biz dediniz ya meydan mahallesinde yaşıyorduk. Evet. Kimse arasında ayrım yoktu. Herkes kardeş gibi. Yani sen şusun, sen busun. Ama maalesef emperyaller bu topraklarda 150-200 yıldır yerleştiğinden beri çeşitli sahiplerle maalesef bölgede Orta Doğu'da yaşayan halkları, milletleri birbirine düşmanlaştırmakta, birbirine kırdırmakta ve onlar ellerini ovuşturarak bütün zenginlikleri bugün Amerika'nın Orta Doğu petrollerini Amerika'ya götürmek istemesi gibi benzer bir hadisedir. Maalesef. İslam coğrafyamızın bu suni ayrımlardan, yani özellikle altını çiziyorum, bize dayatılan bu ayrımlardan tabii ki her insan anadan doğma pek çok hakkı vardır. Anadan doğduğu anda hak ehliyeti sahibi olur. Yani bir çocuk anne karnındayken bile hakları var. Dolayısıyla bu Orta Doğu coğrafyamızda bütün milletler, yani bu Arap olsun, Türk olsun, Acem olsun hiçbir farkı olmaksızın gerçek bir uyanış da kendi üzerlerindeki bu emperyalist gölgesinden silkinmeli. Bizim Batman'da bu düşünceye sahip gerçekten uzun zamandır İşte bu coğrafyamızda bu şekilde tabii ki elim hadiseleri biz tasvip edecek değiliz ama Batman büyük bir kültür merkezidir. Evet. Yani ben buna inanıyorum geçmişiyle. Evet. Yani o tabelada 1955 yılında belediye olması bu gerçeği değiştirmez. Yani. 1990 yılında il statüsüne kavuşması bu gerçeği değiştirmez.
1: Yarın da il olmamızın yıl dönümüdür.
0: Yani o da hayırlı olsun. Ben tam isabet oldum.
1: Evet. Hocam şimdi kitabın 217. sayfasında da dünyada sulu tarımın ilk defa uygulandığı bölgelerden biri Batman'da içinde bulunduğu Dicle Havzası'dır. Evet. Dünyada sulu tarımdan nasıl dersmeye çalışmış mıyım hocam?
0: Maşallah. Gerçekten ben editörü olarak bunları hatırlamakta zorlanıyorum. Gerçekten de hani ben de çok güzel tespit etmişsiniz. Hani şiirlerde mısra berceste olur. Evet. 100 tane şiir okumanıza gerek yok. Evet. Bir mısra bazen bütün hakikati ele veriyor. Bu da onun gibi bir cümle. Hocamız yazmış orada bölümümüzde. Tabii ki Batman Mezopotamya bölgesinin, yukarı Mezopotamya'nın en kadim kentlerindendir. Mesela Hasankeyf Roma döneminde cephas, kefa aslında o kelimeden geliyor. Kale demek. Yani keyiften ziyade kale demek. Yani bu Roma döneminde uç karakollarından bölge Roma Sasani sınırı olarak da bir süre dolmuş. Mesela Erzen'i söylediniz. Evet. Erzen'de Roma sayfiyesi var mesela. Evet. İşte şeyde bugün baktığınız zaman yine Mardin tarafında garnizon var. Yani dolayısıyla bu yukarı Mezopotamya havzası gerçekten hani bazen Batman'a baktığımız zaman çok üzülüyoruz. Yani biz İşte Batman Üniversitesi Batıraman topraklarına kurulu. Evet. Genelde orası verimsiz bir arazi. Yani pek böyle kireç taşı yoğunluklu bir arazi. Ama Batman'da siz işte Batman şehir merkezinde örnek söyleyeyim bir Gültüptepe mahallesinde diktiğiniz işte diyelim ki bir metrelik fidan efendim Gültüpe mahallesinde çünkü altından da su filan verimli toprak tam böyle meyve ve büyük ormanlık alanların olabileceği bir yer. İşte 3 yılda oluyor 15 metre ama mesela Batıraman'da kireçli toprak yapısı olduğu için çok fazla boy atamıyorlar. Dolayısıyla bu verimli topraklar tarihte de ünlüdür. Evet. Ha bugün artık kentleşmenin kurbanı oldu coğrafyamız.
1: Evet,
0: düz ovada tarım alanlarımızı yitirdik. Tabii her gelen yönetim dedi ki biz tarım alanlarını korumak istiyoruz ama tam tersi yönde söylemle eylem tamamen tersi istikamette yürüdüler. Biz de üzülüyoruz tabii. Hani Batman hani neresi olmalıydı derseniz bir ara hani konuşurlar işte tecrübe rafinerisini muhtemelen ilk rafineriyi efendim istasyona yakın olsun diye buraya getiriyorlar. Oradaki tecrübe rafinerisi burada ana rafineri bugünkü Tepeosita alanında yapılırken hem de köye de yakın olsun. İlok köyü, diğer köyler de yakın aslında. İkiztepe vesaire. Dolayısıyla istasyon buraya kurulunca bu verimli topraklar kurbanı olmuş. Tabii o dönemin teknolojisi içerisinde o rayları kalkıp dağlardan geçirmek, yeni tüneller inşa etmek de zor. Yani o dönemin yönetiminin kaldırabileceği bir maliyet değil. Onun için dümdüz ovadan ray vurmuşlar. Ray vurunca da bu sefer bu istasyon etrafı hep yerleşime açılıp bu verimli topraklar yitirilmiş. Ama Batman gerçekten de yılda iki ürün alınabilen. Mesela Sayın Valimiz de pek çok konuşmasında vurgular. Biz Batman'da hatta üç ürün der bazen. Dolayısıyla Batman yılda iki ürün, üç ürün alınabilecek ölçüde hem verimli iklim sahasına hem verimli coğrafyaya hem sulak coğrafyaya sahip ünlüdür. Yani ben tarih boyunca birçok medeniyetin gözünün bu topraklarda olduğunu biliyoruz yani en azından tarihten okuyoruz.
1: Kitapta hani Araplar kanlı nehir diye geçiyor yani, buralarda sürekli
0: çok çatışma savaş olmuş.
1: Savaş olduğundan
0: zaten ona bağlıyorlar o kanlı nehir.
1: Araplar o ismi vermişler.
0: Hocam Nymphus da peri demek aslında. Peri, Nymph o da Roma dilinde Latin dilinde peri demek. Yunanlar da aynı ismi vermişler bölgeye. Onların mesela Ammianus'un meşhur tarihi var. Onun o dönem antik olayları anlattığı Romalı tarihçi.
1: Demek ki o dönemde çok bahsediyor. Güzel bir yerdi ki o ismi vermişler.
0: Ya yazlık kurmuşlar işte. Sayfiye kurmuşlar. Erzen, mesela bugün Sason iklimi yani gerçekten hani tam yazlık olabilecek işte Merato Dağı'nın zirveleri. Yani aslında turistik olarak da Hasankeyf'le beraber Batman güçlü imkanlar sunuyor yani. Hani öyle bir yere bir kent oluşturmuşuz ki hani Osmanlı'da şey yok. Burada kent yok. Nerede kalmış? İşte Diyarbakır, Bitlis, Muş arasında bir bölgede kalmış. Fakat Batman kurulunca tabii bu dinamizm buranın ihtiyaç duyduğu bir yerdi. Oluşmuş oluyor.
1: Hocam bizim eksik bıraktığımız aklıma gelmem.
0: Vallahi sabaha kadar sohbet edebiliriz. Ben çok keyif aldım. Böyle bize de bu imkanı sağladınız. Kitaplarımız aynı zamanda dünyada ve Türkiye'de pek çok kütüphanede kataloglanıyor.
1: Evet.
0: Yani hem yurt dışında Amerika'dan tutun başka ülkelere kadar. Hatta Harvard Üniversitesi kütüphanesinde
1: bile. Kırtasiyelerde var mı hocam?
0: Bu satılmadığı için yok. Yani baskısı da tükendi. Ama online olarak okuyucularımız tabii erişebilirler. Ya da farklı sitelere de yüklenmiş vaziyette. Oradan da indirip okumak isteyen okuyabilir.
1: Hocam şimdi Batman dedik, petrolden bahsettik de ben kitaptan yine kopya çekeyim. Mesela Latince petro ya da petra taş demekmiş.
0: Evet.
1: O oğlum ya da oil diyorlar yani gazetelerde de yazıyor. O da yağ demekmiş.
0: Evet,
1: taş yağan diye bir terkip edebiliriz herhalde.
0: Tabii
1: İsim
0: ki.
1: Oradan gelmiş. Bunu da dinleyicilerimiz de bence benim gibi bilmiyorlardır. Bizim ekibimiz konu varsa hocam şey yapalım.
0: Estağfurullah ben yani estağfurullah ben çok teşekkür ediyorum. Yani ben de hani tabii konuşacak çok şey var bu kitaplarımızdaki her bir bölüm, her bir kısım gerçekten üzerine sabaha kadar tartışabileceğimiz, konuşabileceğimiz alan uzmanlarıyla onlardan yeni bir şeyler öğrenebileceğimiz hususlardır. Ben de hani zamanımızın el verdiği müddetçe sizler bize bu fırsatı sağladınız. Söylemiş olduk. Ben sabırla bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize de sağladığınız için Aksa FM ailesine ben ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli dinleyiciler, bu kitapta konuşamadık. Taziye kültüründen düğün kültürüne, yemek kültürüne kadar birçok konuya değinilmiş. Bunları konuşamadık. Nasip olursa

dostlar. Bu haftalık da gündemi birlikte noktaladık. Aksa'da gündem sona erdi. Haftaya yine aynı gün ve saatte Aksa FM'de buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Gündemden uzak kalmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan,

0: Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: buluşmanın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Ebu Zer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre bazı insanlar, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler tüm sevapları alıp götürüyorlar. Çünkü onlar da bizler gibi namaz kılıyor, oruç tutuyor. Ayrıca zenginliklerinden dolayı sadaka da veriyorlar." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizlere sadaka verme ve bu yönde sevap kazanma imkanı vermedi mi sanıyorsunuz? Her Sübhanallah demek bir sadakadır. Her Allahu Ekber demek bir sadakadır. Her Elhamdülillah demek bir sadakadır. Her La İlahe illallah demek bir sadakadır. İyiliği emretmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Hatta her birinizin hanımıyla birlikte yatması sadakadır." buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, hanımımızla şehvetimizi tatmin etmekle bize sevap mı var?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kişi bu istek ve ihtiyacını haram yoldan giderseydi, günah olmayacak mıydı? Helal yoldan gidermesinde de elbette sevap vardır." buyurdular.
2: Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM. Sizin sesiniz, sizin radyonuz.
3: İdeal Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Sesli Kitap başlıyor.

0: İDEV Sesli Kitap. Her güne bir ders.
1: Haftanın ayeti. 181. ders. Dua etmek. Ayetin Kur'an'daki yeri. Furkan Suresi 77. ayet. Ayetin Türkçe meali. De ki, duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki? Ayetten ne anladık? Dua, kulun acziyetini itiraf edip muhtaç olduğu bilinciyle Rabbine yönelmesi, ona sığınması, ondan dilemesi ve onu ibadete layık tek mabut kabul etmesidir. Onun için dua, kulluğun işareti ve ibadetin özüdür. O halde bu ayetten anlaşılan şu ki, her şeyi yaratan, yaşatan, idare eden, yedirip içiren ve bütün ihtiyaçları gideren Allah Celle Celaluhu'dur. İnsan da her yönüyle ona muhtaçtır. Onun için Allah'a yönelmek ve ondan istemek gerekir. Çünkü müracaatın asıl kaynağı Allah Celle Celaluhu'dur. Ondan başka ihtiyaçları gideren yoktur. Dua aynı zamanda Allah'a ibadettir ve kulun Rabbine karşı bir görevidir. Nitekim insanın bu dünyadaki görevi Allah'a ibadet etmektir. Zariyat suresinin 56. ayetinde bu husus açıkça belirtilmiş ve şöyle buyurulmuştur. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bir hadiste ise Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dua ile ilgili şöyle buyurmuştur. Dua, ibadetin ta kendisidir. Dolayısıyla dua etmekten kaçınmak demek, hem ibadet etmekten kaçınmak, hem de kendini müstani görmek, yani Allah'a ihtiyacı olmayan durumda görmek anlamına gelir. Bir ayette bu husus şöyle açıklanmıştır. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Mü'min Suresi 60. ayet. Demek ki dua kulun hayatında önemli bir yer tutmakta ve ona değer kazandırmaktadır. Şayet kul hayatından duayı çıkarırsa hayatı anlamsızlaştığı gibi Allah Celle Celaluhu katında da değersiz hale gelir.

yaşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey derdü selam, varsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

0: güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
2: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram: @dunya Dis Batman. İletişim: 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz: Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş.

0: Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam koltuk ve aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. 99.1.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki azaptan korunasınız. O, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip çeşitli ürünlerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eş koşmayın.

Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu, yandı yüreğim kavruldu, ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu, Kerbela kan ile doldu, Zeynep'in perişan oldu.

0: Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.
1: Şimdi reklamlar. Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
2: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Haber acı. Vedalar zordur. Yüreğimizde sevdan bir kordur. Yansa da yürek, yansa da yürek, unutmak yoktur. Hakikatin sen, hakikatin sen, anlayan yoktur, yoktur.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Aksa FM 99.1. 99.1. 99.

İbni Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah şu Kur'an'la amel edip hayatlarını onunla ayarlayan toplumları yükseltir. Onun izinden gitmeyip onu arkalarına atanları da alçaltır.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: çağrısında bulundu. Pekin yönetimi İran'a karşı güç kullanımınsa çıkmaz sokak olduğu konusunda Washington yönetimini uyardı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin'de bir araya gelmişti. Trump, dünya basınına görüşmenin iyi geçtiğine ilişkin iddialarda bulunurken, Çin'den ABD'ye İran konusunda uyarı geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran'la ABD arasındaki çatışmanın en başından beri hiç yaşanmaması ve bunun devam etmesine gerek olmadığına dikkat çekti. Sözcü, en kısa sürede bir çözüm bulunması, ABD'nin, İran'ın, bölge ülkelerinin ve dünyanın çıkarınadır diye ekledi. Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, İran nükleer dosyası konusunda bir anlaşmaya varılması zaruridir ve güç kullanımı bir çıkmaz sokak olacaktır sözleriyle uyardı. Bakanlık, Washington'la Tahran arasındaki müzakerelere daha güçlü destek sağlamak amacıyla uluslararası toplumla işbirliği yapmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper, İran'ın askeri kapasitesinin ağır hasar aldığını öne sürdü. Cooper, buna rağmen Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini koruduğunu ve bölgedeki faaliyetleri tehdit edebilecek kabiliyetlere hala sahip olduğunu ifade etti.
1: ABD Senatosu'nda düzenlenen oturumda konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper, İran'a yönelik saldırıların sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cooper, ABD ve Siyonist işgal rejimi tarafından İran'ın silah üretim tesislerine binlerce saldırı düzenlendiğini savundu. Saldırılarda balistik füze, insansız hava aracı ve deniz sanayisine ağır hasar verildiğini ileri süren Cooper, İran donanmasının yeniden toparlanmasının uzun yıllar alacağını iddia etti. Buna karşın Cooper, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini sürdürdüğünü kabul etti. ABD'li komutan, İran'ın deniz mayınlarının büyük bölümünün imha edildiğini iddia ederken, Tahran'ın gemileri hedef alabilecek bazı kabiliyetlerini hala koruduğunu da belirtti. Oturumda, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü saldırıların hukuki dayanağı da tartışma konusu oldu. Demokrat Senatör Tim Kaine, Trump yönetiminin savaş kararına ilişkin hukuki gerekçeleri Senato'yla paylaşmadığını söyledi.
0: Filistinli Müslümanlar bugüne Nekbe yani büyük felaket diyor. Siyonist rejimin 1948'deki kuruluş sürecinde 700 binden fazla Filistinli Müslüman mülteci durumuna düştü. 13 binden fazla Müslüman katledildi. Bugün 5 milyondan fazla Filistinli topraklarından uzakta mülteci kamplarında yaşıyor. Terör rejiminin kuruluşu sadece Filistinlilerin yıllardır yaşadığı trajediyle sınırlı kalmadı maalesef. Günümüzde İslam coğrafyasında yaşanan birçok temel sorunun da kaynağı yine Siyonistler oldu.

0: 15 Mayıs Nekbe, yani büyük felaket. Katliamlarla, kanla, gözyaşıyla, mağduriyetlerle, mazlumiyetlerle, zulümlerle anılan talihsiz kara bir gün. Yüzyıllarca çıkardıkları fitne ve bozgunculuk nedeniyle türlü belalara uğrayan İsrailoğullarının yeniden canlanma faaliyetleri 1800'lerin sonunda Theodor Herz önderliğinde başlamıştı. Theodor Herz'in 1800'lerin sonunda temelini attığı Siyonizm, İngiltere ve ABD'nin desteği ve Rusya'nın teşvikleriyle İslam dünyasının ilk kıblesine bir çıban ve Ur olarak yerleşti. 1947 yılında Birleşmiş Milletler'in Filistin'de Arap ve Yahudilere ait ikili devlet kararı 14 Mayıs 1948 tarihinde işgalci rejimin kurulmasına zemin hazırladı. İngiltere'nin kontrolünde olan bölgede devlet ilan ettiklerini açıklayan Siyonistler, Birleşmiş Milletler tarafından Filistinli Müslümanlara verilen toprakların yarısını da işgal etti. Siyonist Yahudilerin bağımsızlık ilanına karşı 14 Mayıs gecesi Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak kuvvetleri korsan rejime karşı askeri operasyon başlattı. Tarihe 1948 Arap-İsrail Savaşı olarak geçen bu savaş sonrasında Siyonist çete Filistinlilere ait olan birçok bölgeyi işgal etti. İşgalcilere her türlü desteği sunan ABD ve batılı diğer devletlerde Siyonistlerin işlediği katliam ve cinayetleri örtbas etti. İlkesiz batının desteğini arkasına alan Siyonistler, Filistinli Müslümanları toplu katliamlardan geçirdi, hava bombardımanlarıyla Müslümanların evlerini yıktı. Filistin toprakları sistematik bir şekilde işgal edildi. Filistinli annelerin kundaktaki bebekleri katledildi, yuvaları bozuldu, kanatları kırıldı. Filistinli babaya ne evine götürebilecek ekmek ne de ekmeği götürebilecek ev bıraktı. Bugün hala Filistinli çocuklar bile işgal zindanlarında işkencelerden geçiriliyor. Müslümanlar kadın erkek ayırt edilmeksizin katil şebekeler tarafından sokak ortasında katlediliyor. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa hala Siyonistlerin işgali altında. Gazze'ye giden bütün sınır kapılarını kapatan Siyonistler Gazze'yi açlığa mahkum etti. Toprakları işgal edilen yaklaşık 5 milyon Filistinli Ürdün, Suriye, Lübnan, Mısır gibi ülkelere sürgün edildi. Milyonlarca Filistinli vatanlarından koparılarak mülteci oldu. Aradan geçen uzun yıllar Nekbe şartlarını daha da ağırlaştırdı ve Filistin'de tam bir soykırım sürecine geçildi.
1: Büyük felaket olarak adlandırılan Nekbe'nin canlı şahitleri bugün aynı acıları tekrar yaşıyor. Nekbe'nin şahidi 85 yaşındaki Gazzeli Dalal Musa. Bir Nekbe'den diğerine. İlk Nekbe'nin aynısı yeniden başımıza geldi dedi. Gazze'de yaşananları soykırım savaşı olarak adlandıran 95 yaşındaki Gazzeli Fatma Ubeyd ise Gazze'de 70'ten fazla yakınını şehit verdiğini söyledi.
2: Büyük felaket olarak adlandırılan Nekbe'den 78 yıl sonra Filistinliler aynı acıları çok daha büyük ölçekte yeniden yaşıyor. 1948'de köylerinden edilenlerin torunları bugün Gazze'de derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verirken Batı Şeria'da ise her gün yeni bir toprak gaspı yaşanıyor. Nekbe'nin canlı şahitlerinden Gazzeli Dalal Musa, 1948'de 4 yaşındayken başlayan zorla yerinden edilmesinin kendisini 80'li yaşlarda yeniden bulduğunu söyledi. Dalal, Gazze'deki duruma ilişkin, bir Nekbe'den diğerine, ilk Nekbe'nin aynısı yeniden başımıza geldi. Bense oradan oraya gittim durdum dedi. 85 yaşındaki Filistinli kadın, memleketimden çıktığımda 4 yaşındaydım. Gazze'de, Fevahir'de yaşadık. Bir çömlek atölyesinde tam 50 aile kalıyorduk. Genci yaşlısı, hepimiz orada yaşıyorduk ifadelerini kullandı. 13 yaşından beri Şati mülteci kampında yaşadığını belirten Filistinli kadın, Siyonistlerin Gazze'ye son saldırıları sonrası 60 yıl yaşadığı evi terk etmek zorunda kaldığını ve Han Yunus, Refah, Deir Belah ve Şati arasında zorla yerinden edildiğini dile getirdi. Tüm isteğinin Şati mülteci kampındaki evine dönmek olduğunu belirten yaşlı Filistinli, "Keşke Beyt Çirka'daki evime 2 aylığına da olsa dönseydim. Sonra ölsem de gam yemem." diyerek sözlerine son verdi. 1948 yılındaki nekbede ilk zorunlu göçünü yaşayan 95 yaşındaki Filistinli Fatma Ubeyt ise, işgal rejiminin Gazze'ye yönelik son saldırılarında bir kez daha yerinden edildi. Şücaiye mahallesindeki evini kaybeden Ubeyt, Siyonist işgalcilerin bombardımanlarında çocuk, torun ve torunlarının çocukları da dahil olmak üzere 70'ten fazla yakınını şehit verdi. Yaşadığı süreci soykırım savaşı olarak nitelendiren yaşlı kadın, zorlu insani koşullar altında hayata tutunmaya çalışırken, 1948'den bugüne Filistin halkının yaşadığı yıkım ve acıların canlı tanığı olmaya devam ediyor.
1: Gazze'de ateşkes ve siyasi geçiş başlıkları etrafında yürütülen müzakerelerde tıkanıklık sürerken, taraflar arasında özellikle direnişin silahsızlandırılması konusunda derin görüş ayrılıkları yaşanıyor. Filistinli kaynaklara göre Nikolay Mladenov ve işgal rejiminin müzakerelerdeki temel şartı direnişin silahsızlandırılması olurken, Hamas ise bunun direnişin tasfiyesi anlamına geleceğini belirterek talebi kesin şekilde reddediyor.
2: Gazze'de ateşkes ve siyasi geçiş başlıkları etrafında sürdürülen müzakerelerde tıkanıklık devam ediyor. Taraflar arasında özellikle direnişin silahsızlandırılması konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Hamas kaynakları Kahire'de yapılması planlanan geniş kapsamlı toplantıda direniş gruplarının müzakerelerin geleceğini ele alacağını aktardı. Kaynaklara göre müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlenen Nikolay Mladenov'la işgal rejiminin temel şartı direnişin silahsızlandırılması olarak öne çıkıyor. Ancak Hamas bunun kabul edilmesinin direniş projesinin tasfiyesi anlamına geleceğini belirterek bu talebi kesin şekilde reddediyor. Hamas heyetinin son Kahire görüşmelerinde arabuluculara hiçbir liderin direnişin silahını teslim etme kararı alamayacağını açık biçimde ilettiği aktarıldı. Hareketin silah meselesini yalnızca askeri değil, aynı zamanda Filistin halkının varoluşsal direniş sembolü olarak gördüğü ifade edildi. Kaynaklar ayrıca Hamas'ın ikinci aşama müzakerelerine geçiş için Gazze'de işgalcilerle bağlantılı olduğu belirtilen silahlı yapıların dağıtılmasını temel şart olarak sunduğunu aktardı. Mısır tarafınınsa sürecin başarısızlıkla sonuçlandığının ilan edilmesine karşı çıktığı belirtildi. Kahire yönetiminin müzakerelerin çökmesinin sahadaki gerilimi artıracağı ve Gazze'de güvenlik boşluğu oluşturacağı uyarısında bulunduğu kaydedildi. Mısırlı kaynaklar Kahire'nin Mladenov'a ilettiği mesajlarda Gazze'nin kuzeyinde tek taraflı uygulamaya konulması planlanan herhangi bir düzenlemenin müzakere sürecini sabote edeceğini vurguladığını aktardı. Ayrıca Mısır'ın Hamas yönetimden tamamen çekilmeden önce alternatif bir idari yapının sahaya yerleştirilmesinin güvenlik kaosuna yol açabileceği yönündeki kaygılarını da arabuluculara ilettiği bildirildi.
1: İşgal rejimi Birleşmiş Milletler yetkilisini alıkoyup sorguya çekti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Gilles, Ben Gurion Havalimanı'nda yaklaşık 45 dakika alıkonulup 2025 yılında Gazze'ye gerçekleştirdiği ziyareti nedeniyle sorgulandı.
3: This is my last briefing.
2: Birleşmiş Milletler hukuk tanımaz işgal rejimine güç yetiremiyor. Öyle ki Birleşmiş Milletler yetkilisi işgal rejimi tarafından alıkonulup sorguya çekilebiliyor. İşgal medyası Yediot Ahronot'un haberine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve güvenlikten sorumlu yetkili Gilles Michaud, Salı sabahı Ben Gurion Havalimanı'na giriş yaptığı sırada yaklaşık 45 dakika boyunca alıkonuldu. Kanada vatandaşı olan Michaud'un Shin Bet tarafından 2025 yılında Gazze'ye gerçekleştirdiği bir ziyaret nedeniyle sorgulandığı belirtildi. Haberde söz konusu ziyaretin işgal rejimiyle koordinasyon halinde yapıldığı ifade edildi. Gazeteye konuşan Siyonist yetkililer, olayın yanlış kimlik tespitinden kaynaklandığını ve Misho'nun kısa süre sonra serbest bırakıldığını söyledi. Habere göre Birleşmiş Milletler yetkilisinin pasaportlarına el konuldu ve havalimanındaki bekleme alanına götürülerek burada yaklaşık 45 dakika tutuldu. Misho'nun sorgu sırasında geçen Ağustos ayında Gazze'ye yaptığı resmi ziyaret hakkında sorularla karşılaştığı kaydedildi. Yediot Ahronot yaşananları İsrail açısından utanç verici bir diplomatik olay olarak nitelendirdi. Gazeteye göre Misho, maruz kaldığı muamelenin üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi için alışılmadık olduğunu belirterek benzer bir durumla başka ülkelerde karşılaşmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler yetkilisinin olay sonrası işgal rejimiyle yapmayı planladığı resmi görüşmeleri iptal etmeyi değerlendirdiği aktarıldı.
3: Salute their dedication to the ideals of the United Nations.
1: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Maalesef üzücü bir haberle başlıyoruz. İstanbul Büyükçekmece'de parkta bir çocuk akranları tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi. Cinayet sonrası yakalanan 18 yaşından küçük iki katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Neslimiz, çocuklarımız ne hale geldi? İslami ve Kur'ani ahlaktan uzak yetişen çocuklar adeta bir canavara dönüşüyor. Bunun tipik bir örneği İstanbul Büyükçekmece'de görüldü. Acı olay Murat Çeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine iki kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Çocuklardan birinin bıçaklanma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde çocuklardan birinin defalarca bıçaklandığı görüldü. Bu sırada yaralanan kişilerden biri çevrede bulunan siteye giderek yardım istedi. Diğer yaralı kişi ise parkın etrafındaki bir markete sığındı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Abdülbaki Demirel ve Savaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerini kısa sürede tespit etti. Yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen iki şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından cinayet zanlısı iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Ergenlik döneminde ortaya çıkan şiddet eğilimleri neden kaynaklanıyor? Bunun sebepleri arasında neler var? Aile içi iletişim eksikliği, ekran bağımlılığı ve sosyal medya ne kadar etkili oluyor? Psikolog Sinan Sayar bu sorulara cevap verdi. Ayrıntılar haberimizde.
2: Psikolog Sinan Sayar, son yıllarda çocuklar ve gençler arasında artış gösteren şiddet olaylarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ergenlik döneminde görülen şiddet eğilimlerinin çoğu zaman çocukluk döneminden gelen bazı sorunların sonucu olduğunu ifade eden Sayar, ebeveynlerin çocuklarla yeterli iletişim kurmaması, ekran süresini kontrol etmemesi ve akran zorbalığını fark etmemesinin çocukların içine kapanmasına neden olduğunu belirtti.
4: Ergenlik döneminde çocukların şiddet eğilime yönelmesi zaten onun belli bir geçmişi olmalı zaten. Çocukluktan itibaren biz çocuklarımıza gereken özeni göstermediğimizde, her zaman sıkça bahsettiğim mesela ekran süresine dikkat etmediğimizde, aile içerisinde iletişim dikkat etmediğimizde, eğer çocuğumuz akran zorbalığına kalıyorsa bunu fark etmediğimizde çocuklarımız gitgide içine kapanıyor ve ergenlik dönemiyle beraber şiddet eğilimleri fazlalaşıyor.
2: Sayar, ailelerin çocuklarına problem çözme yeteneğini kazandırmaktadır. Gerektiğini belirtti.
4: Bir çocuğun yani bir ergen şiddete yatkınlığı olup olmadığını şöyle algılayabiliriz. Aslında çocukluktan itibaren ebeveynler olarak bizim çocuklarımıza problem çözme yeteneği kazandırmamız gerektiriyor. Biz problem çözme yeteneği kazandırmadığımız zaman çocuklarımız ilk karşılaştığı problemde onu çözmek yerine bir problem çözme yeteneği olmadığı için onunla daha farklı bir şekilde yüzleşmeyi seçiyorlar ve şiddet de bunların işlerinden bir tanesi.
2: Dizilerin şiddeti bir çözüm gibi sunduğunu söyleyen Sayar, sosyal medya ve oyunların oluşturduğu tahribata da değindi.
4: Bir de bunlar oyun kısmına bakmamız gerekiyor ve dizi televizyon kısmına bakmamız gerekiyor. Dizi ve televizyon kısmında ise az önce size bahsettiğim o problem çözme yeteneğinin yerine insanlar her şeyi silah, kavga, çatışma, vurarak ve kırarak çözüyor. Ve televizyon dizilerinde bir şekilde bu sorunların çözme yöntemi olarak gösteriliyor. Çünkü
1: Siirt'te peygamber sevdalıları tarafından düzenlenen gençlik ve emanet programında konuşan araştırmacı yazar Özkan Yaman, emanet bilincinin önemini anlattı. Gençlere sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Yaman, Müslümanların gençleri ahlaki yozlaşma ve kötü alışkanlıklardan koruma sorumluluğu taşıdığını ifade etti.
2: Peygamber Sevdalıları Derneği tarafından Siirt'te Gençlik ve Emanet Konferansı düzenlendi. Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konferansa konuşmacı olarak katılan araştırmacı yazar Özkan Yaman, gençlik ve emanet bilinci üzerine bir konuşma yaptı. Müslümanların birbirine karşı sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Yaman, emanet kavramının hayatın her alanını kapsadığını ifade etti.
5: Biz birbirimize emanetiz. Her bir kardeş, her bir Müslüman, Müslüman kardeşine emanettir. Sırlarımız birbirimize emanet. Gazze bize emanet, Mısır bize emanet ve mekanlar bize emanet, zaman bize emanet. Sadece Kur'an ve sünnet değil. Siirt bize emanet, Diyarbakır bize emanet. Sırtımızda yük ağır. Dünya bize emanet. Değerler, kıymetler hepsi bize emanet. İnsanlık bize emanet ve dolayısıyla emanetin olduğu yerde hesap var.
2: Yaman, gençlere sahip çıkmanın önemini de anlattı.
5: Buradaki abilerimize deseniz ki, başkanlarımıza, hocalarımıza, ya arkadaş şu çalışmaları bırakın, şu nedir, dernek midir, vakıf mıdır, ne bileyim bunları bırakın, gidin evinizde oturun, namazınızı kılın, Kur'an'ınızı okuyun, bu tür şeylere karışmayın. Talebe yetiştirmek, gençlerle ilgilenmek, gençleri uyuşturucu batağından kurtarmaya çalışmak, ahlaksızlık batağından kurtarmaya çalışmak filan. Bu işleri bırakın, biz size ayda milyar milyar para verelim. Ne diyecek bu abilerimiz? Kusura bakmayın da biz bir yemin ettik ya. Biz bir yemin ettik. Allahu Teala bu ruhu bu bedende bıraktığı sürece son nefesimize kadar kardeşlerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi şeytana ve dostlarına bırakmayacağımıza yemin ettik. Biz Allahu Teala.
1: İBB'deki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapılan ikinci dalga operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 ihaledeki iş ve işlemlerin usulsüz olduğu belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Üsküdar Belediyesi'nin iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek, müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep eden zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. deveci ve ak koyunlu ile birlikte toplam 9 şüpheli tutuklanmış, diğer zanlılar işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
1: Manisa'da kalp krizi geçiren arkadaşını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışan Bülent Şen, hastane bahçesinde beklediği anda fenalaşarak hayatını kaybetti. İki esnaf yaklaşık 15 dakika arayla yaşama veda ederken yıllara dayanan dostlukları aynı gün son buldu. Adana'da ise namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren yaşlı adam cami imamının yaptığı kalp masajıyla hayata döndürüldü.
2: Manisa'da yürek sızlatan bir olay yaşandı. Yıllardır dostluklarıyla tanınan esnaf Coşkun Burlu, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek yakın dostu Bülent Şen'i arayıp hastaneye götürmesi için yardım istedi. Kısa sürede arkadaşının yanına gelen Şen, Burlu'nun fenalaştığını görünce 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri gelene kadar arkadaşına kalp masajı yapan Şen, Burlu'nun hayatta kalması için büyük çaba gösterdi. Arkadaşının peşinden hastaneye giden Bülent Şen ise acil servis önünde iyi haber beklediği sırada fenalaştı. Sağlık ekiplerince sedye ile acil servise alınan Şen de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki esnafın yaklaşık 15 dakika arayla yaşama veda ederken yıllara dayanan dostlukları aynı gün son buldu. Bir kalp krizi haberi ise Adana'dan geldi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki Hazreti Musa Camisi'ne gelen 70 yaşındaki Hüseyin Özgün namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirip yere düştü. O anlar kameralar tarafından da kaydedildi. Durumu fark eden 34 yaşındaki cami imamı Hasan Demir koşarak Özgün'ün yanına geldi ve kalp masajı yapmaya başladı. Kalp masajının ardından Özgün tekrardan hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen dev hortum Oyaca ve Kavşut köylerini savaş alanına çevirdi. Çatıların uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü felakette 5 kişi yaralanırken o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Çorum valisi Ali Çalgan hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.
2: Çorum'un Sungurlu'yla Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, Sungurlu'nun Oyaca ve Kavşut köylerini adeta yıkıp geçti. Bazı evlerin çatısı uçtu, bazılarının duvarları yıkıldı. Devrilen ağaçlar ve zarar gören yapılar nedeniyle köyler adeta savaş alanına döndü. Köylüler dev hortum nedeniyle büyük korku ve panik yaşarken yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Oyaca köyündeki hasarsa büyük oldu. Köydeki binaların çoğu oturulamayacak duruma geldi. Haber verilmesi üzerine köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köyde oluşan hasarsa havadan böyle görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve duvarlarının yıkıldığı, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği görüldü. Hortum anını anlatan köylü yaşadığı korku dolu anları anlattı.
6: Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım. Çok korktum. Kaynım yaralanmış. Bizde bir şey yok. Evet. Evimizde var da şeyde yok. Kendimizde yok.
2: Bizim. Köylerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldığını belirten Çorum valisi Ali Çalgan, Oyaca köyündeki hasarın büyüklüğüne dikkat çekerek zararların karşılanacağını söyledi.
7: Özellikle Oyaca köyümüzdeki hasar ne yazık ki büyük. Yani %80 binaların %80'i oturulamayacak durumda. Onları da hem köy konağında hem de 20 tane AFAD çadırı getirmiştik. 10 tanesi yeterli oldu. Bu gece orada misafir edeceğiz. Yeme içme ihtiyaçları karşılanıyor. AFAD'ımız orada, Kızılay'ımız orada, belediyemiz orada, kaymakamlığımız orada. Jandarma personelimiz güvenlik tedbirlerini almış durumda. AFAD başkanımız aradılar. Her türlü desteği, yardım yapmaya hazır olduklarını söylediler. Zararsa ziyan tespitine hem bu iki köyde hem varsa başka köylerimizde jandarma muhtarlarımızla irtibatlı bilgi geldikçe oralara da bakacağız.
1: Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Kurbanlık hayvan için pazar alanına giden vatandaşlar sıkı pazarlıklar yaptı. Ayrıca Yetimler Vakfı da kurban çalışmalarına başladı. Vakıf Genel Başkanı Fikri Karavil tüm hayırseverleri bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti.
2: Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı. Yozgat'ta bulunan Sorgun Hayvan Pazarı hem çevre illerden gelen besicileri hem de kurban ibadetini yerine getirmek isteyenleri ağırlıyor. Kamyonlarla getirilen kurbanlıklar pazar alanına alınırken besicilerle alıcılar arasında pazarlıklar da yaşandı. Kurban Bayramı için hayır kuruluşlarının da çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda Yetimler Vakfı da her yıl olduğu gibi bu yılda kurban organizasyonu için bağış çalışmalarını sürdürüyor. Bayram öncesinde hayırseverlere yönelik anlamlı bir çağrıda bulunan Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karavil, tüm hayırseverleri bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti.
8: Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah temsilcilerimizle bir araya geldik. 2026 yılında 12 ülkede yapacağımız kurban kesimleri için son toplantımızı gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız inşallah en kısa zamanda kurbanlarını toplayıp o mazlum ve mağdur olan coğrafyalara umut olacaklar. Yetimlerin başlarını okşayacaklar. Bu vesileyle tüm hayırseverlerimizden desteklerini bekliyoruz.
1: Dünyadan farklı başlıklarla devam ediyoruz sayın seyirciler. Irak'ta yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi, Irak Meclisi'nde kabinesi ve hükümet programına ilişkin gerçekleştirilen güven oylamasının kabul edilmesinin ardından yemin ederek göreve başladı.
2: Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi'nin Irak Meclisi'ne sunduğu kabine ve hükümet programı için güven oylaması yapıldı. Irak Meclisi 270 milletvekilinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumda 14 bakanın atanmasını onayladı. Oylamanın ardından Başbakan Zeydi ve kabine üyeleri anayasal yeminlerini ederek görevlerine başladı. Bu gelişme doğrultusunda Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bakanlık koltuğunda kalırken Bassem Muhammed Hudayr Petrol Bakanı, Muhammed Nuri Sanayi Bakanı, Ali Saad Vehip Elektrik Bakanı ve Abdülkerim Aptan Eğitim Bakanı olarak kabul edildi. Irak Meclisi ayrıca Mustafa Nizar Cumayı Ticaret Bakanı, Abdülhüseyin Azizi Sağlık Bakanı, Sarva Abdülvahidi Çevre Bakanı, Müsenna Ali Mehdi'yi Su Kaynakları Bakanı, Abdurrahim Casim'i Tarım Bakanı ve Halit Şuvani'yi Adalet Bakanı olarak onayladı. Vehep Selman Muhammed Ulaştırma Bakanı, Falih Sari Maliye Bakanı ve Mustafa Senet İletişim Bakanı oldu. Yükseköğretim, İçişleri, Planlama, Çalışma, Kültür ve İmar Bakanlıklarına aday gösterilen isimlerse adaylara yönelik itirazlar nedeniyle oylanmadı. Parlamentodaki kaynaklara göre ertelenen bakanlıklarla Cumhurbaşkanı ve Başbakan yardımcılarına ilişkin dosyaların Kurban Bayramı tatilinin ardından netleştirilmesi bekleniyor.
1: ABD'de Müslüman kuruluşlar Kongre'de düzenlenen Şeriatsız Amerika başlıklı oturumlara tepki gösterdi. Bu oturumların İslam düşmanlığını körüklediğini belirten İslami kuruluşlar Cumhuriyetçileri Müslümanları hedef göstermekle suçladı.
2: Cumhuriyetçi vekillerin düzenlediği ve Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Alt Komisyonu'nda yapılan son oturumda Şeriatsız Amerika, İslamcılık ve Şeriat neden ABD Anayasası'yla çatışıyor başlığı kullanıldı. Tepki çeken bu başlığa benzer bir oturumun Şubat ayında da gerçekleştirildiği belirtildi. ABD'de faaliyet gösteren çok sayıda İslami kuruluş, Cumhuriyetçi Parti üyelerinin Kongre'de düzenlediği oturumları sert şekilde eleştirdi. Yaklaşık 50'den fazla İslami yapıyı temsil eden Amerikan İslam Kuruluşları Konseyi, Kongre'deki oturumları Müslümanlara karşı devlet gücünün silah haline getirilmesi olarak nitelendirerek bunun toplumda korku siyaseti ürettiğini ifade etti. Maryland'deki Amerikan İslam İlişkileri Konseyi yetkililerinden Zeynep Çodri, şeriat karşıtı başlıklı oturumların anayasal değerleri korumaktan ziyade İslam'ı hedef aldığını ve Müslüman Amerikalıları sürekli yabancı gibi göstermeye çalıştığını belirtti. Demokrat Kongre üyesi Jamie Raskin ise söz konusu oturumları dini özgürlükleri hedef alan ve dikkat dağıtıcı siyasi girişimler olarak değerlendirdi. Cumhuriyetçi temsilci Chip Roy oturumda yaptığı konuşmada siyasi İslam'ı dayatmak isteyen radikal grupların Amerikan sistemini değiştirmek istediğini ileri sürdü. Ancak ABD'deki hiçbir büyük Müslüman kuruluşun böyle bir hedefi açıkça savunmadığı biliniyor. İnsan hakları savunucuları ise bu tür girişimlerin Müslümanlara yönelik ön yargıları artırdığını, 11 Eylül sonrası süreç, göç politikaları ve küresel gelişmelerin İslam düşmanlığını beslediğini belirtiyor. Cağır verilerine göre 2025 yılında Müslüman ve Arap karşıtı şikayetlerin sayısı 8000'i aşarak rekor seviyeye ulaştı. Araştırma kuruluşları da 2025 başından itibaren seçilmiş cumhuriyetçi siyasetçiler arasında İslam karşıtı söylemlerde artış yaşandığını rapor etti.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Barcelona sokaklarında Filistin bayrağı salladığı için Siyonist KES tarafından eleştirilen İspanyol futbolcu Lamine Yamal'a destek verdi. Sanchez, milyonlarca İspanyol'un hissettiği Filistin'le dayanışmayı ifade etti dedi.
2: İşgal rejiminin Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara karşı küresel çapta yükselen öfke ve nefret dalgası her geçen gün daha da büyüyor. Başta sanat dünyası olmak üzere spordan siyasete kadar her alanda işgal rejimine karşı vicdanların sesi

0: Sanchez açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir. Lamin yalnızca milyonlarca İspanyolun Filistin'e duyduğu dayanışmayı ifade etmiştir. Onunla gurur duymak için bir neden daha. Ayrıca Başbakan Sanchez, 12 Mayıs'ta Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan bir basın toplantısında, Yamal'ın kutlamada Filistin bayrağını sallamasına ne diyorsunuz şeklindeki bir soruya yanıt olarak, İspanya'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığını hatırlattı.
1: Sudan'da devam eden çatışmalarda her geçen gün bilanço yükseliyor kıymetli izleyenler. Sudan Doktorlar Ağı ülkenin Güney Kurdufan eyaletinde 2 haftadır süren yoğun çatışmalarda 9'u çocuk 61'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
0: Sudan'da yoğun çatışmalar devam ediyor. Sudan Doktorlar Ağı tarafından yapılan açıklamada Güney Kurdufan'ın Kaoda kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi ile Otoro kabilesi arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi. Açıklamada Sudan Halk Kurtuluş Hareketi unsurlarının bazı yerleşim yerlerinde ev ve dükkanları yaktığı belirtilerek yağmalama olaylarının yaşandığı ve sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alındığı aktarıldı. Güney Kurdufan eyaletinde Mayıs ayı başından beri çatışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada, 2 haftadır süren yoğun çatışmalarda 9'u çocuk olmak üzere 61'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Darfur'daki çatışmalarla eş zamanlı olarak savaş ülkenin güneyindeki kuzey, güney ve batı Kurdufan eyaletlerine de yayıldı. Sudan ordusu 26 Ocak ila 7 Şubat'ta bu iki stratejik şehirde kuşatmayı kırmayı başardı. Kurdufan'daki çatışmalar halen sürerken taraflardan hiçbiri 3 eyaletin tamamında kontrol sağlayamadı. Ordu Kuzey ve Güney Kurdufan'ın büyük bölümünü elinde tutarken Hızlı Destek Kuvvetleri Batı Kurdufan'ı ve eyalette ülkenin en büyük petrol sahası olan Hicliç'i kontrol ediyor. Çatışmaların Etiyopya ve Güney Sudan sınırındaki Mavi Nil eyaletine de sıçradığı belirtiliyor.
1: Sırada farklı ülkelerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz dünya turu var.
0: Hindistan'da fırtına, şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili olmuştu. Uttar Pradesh eyaletinde etkili olan fırtınanın yol açtığı kazalar nedeniyle can kaybı 111'e, yaralı sayısı ise 72'ye yükseldi. Ölümlerin büyük bölümünün devrilen ağaçlar ve çöken ev duvarlarından kaynaklandığı belirlendi. Eyalet genelinde 179 büyük ve küçük baş hayvan telef oldu. 227 evde hasar bildirilirken, hükümetin yaralılara ücretsiz tedavi, gıda, su ve geçici barınma sağlanması çağrısında bulunuldu. Gürcistan'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Ülkenin Kvemokartli bölgesinde bulunan Gardabani kentinde aşırı hızla seyreden bir otomobil ağaca çarptı. Feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin ağaca çarptıktan sonra takla atarak sürüklendiği, hurdaya döndüğü ve araçta küçük çaplı bir yangının çıktığı anlar an be an kaydedildi. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda yaşları 20'nin altında olan 7 genç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Pakistan'ın güneyinde bir kömür madeninde çökme meydana geldi. Olay Sindh eyaletinin Tatta bölgesindeki Meting tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. Kömür madeninin çökmesi sonucu en az 4 madenci hayatını kaybetti. 5 madenci ise yaralandı ve birçok işçi enkaz altında kaldı. Kurtarma ekipleri yerel halkın da yardımıyla çöken madenden cesetleri ve yaralı işçileri çıkardığını söyledi. Yaralılar ve hayatını kaybedenler tıbbi tedavi ve yasal işlemler için Haydarabad'a sevk edilirken polis olayla ilgili soruşturmanın...
1: Kıymetli izleyenler, bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Günün çizgisiyle kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.

0: olmuş ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa,
1: Çağrı Efendim.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Çağrı Efendim.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Çağrı Efendim.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Açılıyor, açılıyor.
1: Şimdi reklamlar.
4: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
2: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar, kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekor halı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres: Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres: SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Bir babanın çocuğuna hiçbir fayda veremeyeceği ve bir çocuğun da babasına hiçbir fayda veremeyeceği bir günden sakının. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da sizi Allah hakkında aldatmasın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
2: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542-621-6847.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

camide imamlar sussun. İsterse erkek kalmasın. Bacılarım yeter bana. Ayşelerim yeter bana.

Müslümanın çeşitleri, dervişleri, entelleri, cenneti size bıraktım. Şehit olmak yeter bana, benim kavgam.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Roman Kuşağı başlıyor. Roman Kuşağı başlıyor.

0: güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
1: Derviş. Derviş. Bir dönüşümün, bir değişimin, bir Ömer'in, Hazreti Ömer olmasının romanıdır Derviş. Cahili bir hayatın, imanın lezzetiyle nasıl bir inkılaba dönüştüğünü anlatır Derviş. Ve Ziya. Ve Ziya, bir zamane dervişi. Süleyman'la beraber Allah'a uzanan şehadet günleri. Mehmet Ali Gönül'ün Dua Yayıncılık'tan çıkan Derviş isimli eseri roman kuşağında. Derviş 23. Bölüm.
2: Kız kardeşlerinin garip bakışları arasında koca televizyonu kucakladığı gibi kaldırdı, kenara koydu. Annesi ansızın içeri girdi. Ne yapıyorsun oğlum? Delirdin mi? Anne, dedi küçük kız kardeşi. Abim televizyonu götürüyor. Uğraştığı kabloları bir kenara bırakıp doğruldu. Annesine baktı. Endişe ve korku dolu bakışlarla muhatap oldu. Kardeşlerinde de aynı endişeyi okudu. Gözlerini kapadı ve tekrar açıp konuştu. Bu kutu evimizi ve bizi zehirliyor. Onu kırmayı düşünmüştüm ama götürüp satacağım. Oğlum, kardeşlerin küçüğü. El alemin evine giderler. Hem baban haberler izliyor. Eve gelip televizyonu görmezse kızar. Kızsın anne. Önemli değil. Ben bu günah kutusunu evden çıkarayım da ne yaparsa yapsın. Tüm ısrarlar fayda vermemişti. Omuzladığı gibi evden çıkan Ziya yola koyuldu. İnsanların tuhaf bakışları karşısında yah omuzuna yah kucağına aldığı televizyon gittikçe ağırlaşıyordu. Bazen yere koyup dinlendi, bazen içinden kırmak geçti. Yarım saat sonra çarşıya varmıştı. İçinden televizyonu ne yapacağını düşündü, kime nasıl satacaktı. Bunları hiç düşünmediğini hatırladı. Birden aklına bir fikir geldi. Kucağındaki televizyonla beraber yolunu değiştirip kitap evine doğru yol aldı. Kapıdan girerken içeridekilerin tuhaf bakışları altında televizyonu arka tarafa bıraktı. Yorgun bir halde küçük oturağa oturdu. Meraklı bakışlar ona odaklanmıştı. Ziya abi, dedi Mehmet. Hayırdır inşallah. Hayırdır Mehmet abi, hayırdır. Müminin işi hayırlı olur, şerli değil. Tamam da bu televizyon, günah kutusu mu? Ailemizi ifsad eden, bizi günaha ve rıza-i ilahinin dışına sürükleyen bu alet değil mi? İstedim ki artık evimizde olmasın. Söküp getirdim. Bir müddet burada kalsın. Hiç olmazsa evimiz temiz kalır, ortamımız günahsız olur. Doğru söylüyorsun, dedi oturanlardan biri. Hepimizin evinde ne yazık ki var, dedi bir diğeri. Hepimiz ne ki, artık köylere de yayılmış. Geçenlerde halamın oğluna köyde kaç kişinin televizyonu var dedim. Bana aslında kaç kişinin yok diye sormam gerektiğini söyledi. Gerisini sen düşün. Hayasızlık ve haram işlemede teşvik edici olan her şey itikadımızca haramdır arkadaşlar. Şayet iyi ve faydalı şeyler olsaydı belki daha iyi düşünülebilirdi. Ama ne yazık ki televizyon sistemin elinde. Sistem ve onun menfaatçileri aynı fikirdeler. Gayeleri halkın ahlaki yapısını bozup İslam'dan uzaklaştırmak. Ne yazık ki nefse hoş gelen programları cahil olan halkımız düşünmeden saatlerce izleyebiliyor. Toplumu ifsatla sınırlı değil, itikadımızı mahvetmeyi, İslami birlikteliğimizi ve hayatımızı perişan etmeyi hedeflemiş bir zihniyetin elinde olan tehlikeli bir silah. Kapıda beliren Süleyman selam verdi. Yanında biri daha vardı. Yüzü ortaya çıkınca Ömer olduğunu anladı. Ziya abi, dedi Süleyman, biraz dolaşalım mı? Oturduğu yerden biraz dinlenmiş olarak kalktı. Her üçü kitap evinden uzaklaşırken arka sokakta tenha bir kahvanede dışarıya konulan oturaklara oturdular. Beni merakta bıraktınız, dedi Ziya. Hayırdır, ne oldu? Hayırdır Ziya abi, dedi Süleyman gülümseyerek. Doğru diyor Süleyman, dedi Ömer. Hayırdır inşallah, merak etme. Ziya abi, hemen konuya gireceğim. Seninle bir ara medreseye gitme konusunu konuştuğumuzu hatırladım. Evet, konuşmuştuk. Şimdi böyle bir fırsat doğdu. Hamamlar dediğimiz kaplıcalar var ya. Evet, oraya birkaç kilometre kala Törek köyü var. Ana yola yakın şirin bir köy. Bir medrese açılmış. Gidip orada Arapça öğrenelim diyorum. Ben de geleceğim, dedi Ömer. Gözlerinin içi gülüyordu. Ömer'in bu isteği içindeki ilim öğrenme aşkını gayrete getirdi. Gözlerini yumdu. Rabbine şükrettiği içinden. Sessizliğe gömülünce Süleyman takıldı. Ne o Ziya abi? Yoksa dervişlik postuna mı bürüneceksin? Bir de üstündür demiş eskiler, dedi Ziya. Benim suskunduğum sevincimdendir. Yurt dışına dahi gitmeyi düşünmüşken Rabbim bunu da nasip etti ya. Ne zaman gidiyoruz? Hazırlıklarımızı yapalım. Birkaç gün sonra beraber gidelim. Üçümüz mü? Yoksa başkaları da var mı? Bilmiyorum. Gidince görürüz. Pencereden dışarıyı seyrediyordum. Medreseye geleli 2 ayı geçmişti. Yeşillikler içinde, sıra dağlar eteğinde bir çukurda yer alan bu köy, çevresi meşe ormanlarıyla sarılı, şirin bir köydü. Gözleri bir köylüye takıldı. Evinin önüne yığdığı odunları baltayla kırıyor, odunluğa

0: yerleştiriyordu. Köylüler arı gibi çalışkan insanlardı. Karşıdaki meşe ormanlığına baktı. Bodur ve sık olan orman, şehir sıkıcılığından insanı kurtaran, rahatlatan tek yerdi. Geçen cuma namazdan sonra Seyda ile beraber gidip biraz gezmişlerdi. Tabiat adeta vahdet kokuyor, Allah'a giden işaretleri gösteriyordu. Genç Seydalarının sözleri yankılandı kulaklarında. Her şey Allah'ı hatırlatıyor. Kendiliğinden hiçbir şey var olmaz. Her varlık bir yaratıcıya muhtaçtır. Allah-u Teala ise her şeyin tek yaratıcısıdır, dedi Ziya. Ağaçların bir arada olduğu yerler, yani orman daha canlı gibi. Peki bunu hiç düşündünüz mü? Neden acaba? Ben de onu soracaktım arkadaşlar. Cemaat rahmettir. Ağaçlar cemaat olunca ilahi rahmeti, yani yağmuru çekiyorlar. Fakat tek ağaç yağmur çekmez. Öyleyse inananlar da bir arada olmalı. Cemaat ruhuyla kenetlenmeli ki rahmeti ilahiyi çekebilelim. Yoksa ilahi rahmet tek ağaç misali tek bir ferdin üzerine yağmaz. Rahmet cemaatledir. Arkasındaki ses de irkildi. Ziya abi, ders vakti geldi. Geliyorum. Elini aldı ve üzerinde sarf cümlesi yazan büyük yeşil kitapla Seyda'nın önünde diz çöktü. Diğer öğrenci arkadaşları da onu takip etmek için kitaplarını açmış dinliyorlardı. Dünkü dersten takıldığın yerler var mı? Yok Seyda. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Bugünkü dersimiz dört harfli bablar olacak. Yani sülasi mezüdün fihi. Diğer adlarıyla rubai. Bu konu üçe ayrılıyor. İf'al, tef'il ve mufaale babı. Geçen dersimizde ise sülasi mücerritleri, yani aslı itibariyle üç harfli fiilleri bitirmiştik. Onlar kaça ayrılıyorlardı? Bakışlarını öğrenciler üzerinde gezdirerek Süleyman dedi. Süleyman kendisinin cevap vermesi istendiğini anlayarak altıya ayrılıyorlardı Seyda. Nasıl özetleyebiliriz ya? Fethu zemmun, fethu kesrun, fethetan, kesru fethun, zammu zammun, kesretan. Güzel, çok güzel. Takip edin. Ve isna aşere baban minha. Yani kitabın başında belirtilen sarf iliminin 35 konusundan 12 konusu da. Başladıklarından bu yana tecvid okumuş, sarf iliminin ilk kitabı olan emsileyi bitirip ezberlemiş, bina kitabının bir kısmını da henüz işliyorlardı. Sindire sindire okurlarken bir lezzet, bir haz alıyordu öğrenciler. Manası kavranılan her kelime geniş bir ufuk açıyordu. Bazen Kur'an'da bildikleri Arapça ayetleri çözmek onları ziyadesiyle mutlu ediyor, ümitlendiriyordu. Müfaale babının binası iki kişi veya iki şey arasında ortaklık içindir. Bazen tek bir kimse için de kullanılır. Mesela katele zeydun demek Zeyd savaştı, yani Amr'la savaştı. Karşılıklı dövüşüp vuruştular. Tek bir kimse içinse katelehumullah misali var. Allah onları katletti demektir. Zayıf ve cılız olan, aynı zamanda muziplik yapan bir fakih derse şenlik katıyordu bazen. O günde ağzını tutamadı. Laf olsun diye Seydam dedi. Amr'ın Zeyd'den çektiği nedir? Amr hep Zeyd'den hakaret görüyor. Verilen misaller hep şöyledir. Zeyd Amr'a vurdu, Zeyd Amr'la savaştı, Zeyd güzel oldu, Zeyd Kabe'yi tavaf etti. İyi şeyler ya da üstün olan vasıflar hep Zeyd'de. Zavallı Amr'ın suçu ne? Seyda dahil herkes gülmeye başladı. Bazıları muzip öğrenciyi kınarken bazıları da soruyu düşündürücü buldu. Arkadaşınız şaka da olsa doğru söylüyor. Bakın kitabınızın neresiydi? Bir dakika, şurada. Şu şerhte bunun sebebini yazıyor. Buna göre Zeyd, Asaptan olup İslam'a ilk girenlerdendir. Amr ise daha sonraları İslam'a girmiştir. Bu sebeple öncelikler hep Zeyd'e verilmiş. Düşündürücü değil mi? Doğru dersiniz Seyda. Başka bir zevk yaşanıyordu medresede. Yemeklerini bazen kendileri hazırlasa da, her gece köylüler öğrencileri evlerine sırayla davet ediyor, bazen de medreseye yemek gönderiyorlardı. Köylülerin medreseye gelen çocuklarına aralarında bölüşerek ders veren öğrencilerin başında Ziya ve Süleyman geliyordu. Elifba dersinden sonra onlara Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını da anlatmaları çocukları daha çok sevindiriyordu. Cuma günleri Seyda, cami hoparlöründen bayanların istekleri üzerine vaazını tüm köye sesli olarak yapıyordu. Herkes bundan memnundu. Ahval bu meyanda devam ederken Ziya ve Süleyman o gün odalarında tek başlarındaydılar. Süleyman, "Ziya, son günlerde bazı söylentiler var, duydun mu?" dedi. "Söylentiler mi?" "Hı, hain örgütle ilgili." Ziya elindeki kitabı kapatıp Süleyman'a ciddi ciddi baktı. "Ne söylentilermiş bunlar?" "Bizi seven birkaç samimi köylünün dediğine göre hain örgüt bizim medresemizden rahatsızmış. Geceleri silahlı olarak köyün etrafında dolaşıyor, gündüzleri de keşif yapıyorlarmış. Gören olmuş mu? Köylülerden bazıları görmüş. Hatta dediklerine göre geçen hafta okula kömür getiren araca yapılan saldırıyı da onlar yapmış. Bir de yukarıdaki mezrayı ve ötedeki Çan köyünü biliyorsun. Buralardan köye cuma namazından gelenler var. Fark ettim. Bizi adeta süzüyorlardı. Kendi köylerinde de cami var. Neden buraya geliyorlar hiç düşündün mü? İstihbarat toplamak için gönderilmiş olabilirler mi? Neden olmasın? Dikkatli olmakta fayda var. Ben de bunu anlatmak istiyorum. Kapıyı açan Ömer merakla sordu. Ne konuşuyorsunuz öyle? Söylentileri konuşuyoruz. Ha, şu söylentiler. Farklı bir şey duydun mu hiç? Yok Ziya abi. Bazı köylüler aralarında konuşuyorlardı. Neyi? Hain örgütün medresemizden memnun olmadığını, burayı kapatıp gitmemizi, köylüleri tehdidi, buna benzer şeyler. Ayrıca dedi Ömer durarak cebini karıştırdı. Katlanmış bir kağıt parçası çıkardı. Ziya'ya uzattı. Bu mesajı bir köylüye vermişler, bize ulaştırsınlar diye dedi. Ziya merakla kağıdı açtı. Okuduktan sonra Süleyman'a verdi. Kağıtta tehditle karışık köyü terk etmeleri ve medreseyi kapatmaları isteniyordu. Doğrusu ileri gidiyorlar dedi Ziya. Bu tehditlere pabuç bırakamayız. İlmin ve Müslümanın izzeti her şeyden üstündür. Bu alçaklar tüm bölgede Müslümanlara hayat hakkı tanımamak için çırpındıkça batıyorlar. Halka yaptıkları zulüm devletin zulmünden az değil. İslami bilinç arttıkça korkuları paranoya oluyor. Diyarbakır'da, Batman'da her gün şehit veriliyor. Fakat bu topraklar zulümle abat olmaz. Biraz soluklanıp sustu, tekrar konuştu. Neyse, gelişmeler olursa birbirimizi sürekli haberdar edip istişare edelim. Seyda'yı da sürekli gözetin, ona zarar vermesinler. Kimse tek başına ormana, şuraya buraya gitmesin. En az ikili ya da üçlü gruplar halinde ihtiyaç oldukça çıkalım. Oldu mu? Tamam. Mevsim sonbahardı. Ağaçların yeşillikleri yavaş yavaş sararmaya başlamış, diplerine dökülmüştü. Fakat yaz mevsiminden kalan güneşli günler hala direniyor, tabiata farklı güzellikler katıyordu. Cuma gecesiydi o akşam. Köylülerden Haydar Efendi fakirleri yemeğe davet etmişti. Seydalarıyla beraber giden fakirler mükellef bir ziyafet sofrası ile karşılaşmışlardı. Yere serilen sofradaki yemekler iştahla yendikten sonra sofra toplandı. "Seyda," dedi Haydar Efendi, "bir yemek duası yapar mısınız?" Hamd ve salatla söze başlayan Seyda, Arapça bir yemek duası yaptı. Herkes aminlerle ellerini yüzüne sürerken, ''Allah hepinize bereket versin.'' dedi Seyda. Haydar Efendi söze girdi. ''Allah yeğenden de razı olsun Seyda.'' Bu arada çaylar tepsi üzerinde ikram edildi. Duvar dibine sıralanan köylüler geniş odayı doldurmuştu. ''Seyda.'' dedi muhtar. ''Yukarı köyde hep arazi tartışmaları oluyor. Bazen insanlar birbirini öldürüyor.'' Şer'an bunun hükmü nedir? Zaman zaman karşılaştıkları bu tip sorularda köylülerin ilk başvuruları yörenin mollaları veya seydalarıydı. Genç seyda bunu anlamıştı. Doğrusu muhtar efendi, bu meseleler bizim buralarda büyük bir sorun. İnsanlarımız cehaletlerinden dolayı ahiretlerini bir anlık öfkelerine kurban ediyorlar. Halbuki bunun yolu çok basit. Şeriatın bu konudaki hükmü sorulsa ve ona göre amel edilse mesele biter. Kimse kimseye zulmetmez. Ama insanlarımızda cahil cesareti var. Böyle yaparsam insanlar ne der, kimsenin yüzüne bakamam gibi şeytani vesveselerle katil olabiliyorlar. Düşünemiyorlar ki ben Allah'ın yüzüne nasıl bakarım. Halbuki Allah katında katil olmaktansa insanların katındaki durumumuzun önemi yok diye düşünmeliyiz. Seyda, ihtiyacımız var. Yani ilme, alime. Eskiden beri şeyhlerimiz, mollalarımız hep asıldı. Bu millet sindirildi. Kur'an yasak edildi. Medreselerimiz kapatıldı. Halk cahil kaldı. Doğru dersin muhtar. Şimdi köylü bu sebeple devlete soğuk, yaşlılarımız yeni yazıyı bu nedenle öğrenmeye teşvik etmiyor. Bir köylü söz aldı. Allah rahmet etsin, annem hep söylerdi, Kur'an yazısını yasak ettiler diye. Seydam, dedi muhtar. Yaşlılarımız sistemle barışık değil. Şu misalle açıklayayım. Yukarı köy Fahran'da geçmiş yıllar bir arazi davası olmuş. Hakim gelip araziyi kontrol etmiş. Köyün en yaşlısını sormuş. 100 yaşını geçmiş olan saf ve temiz bir ihtiyarı getirmişler. Hakim sormuş. Amca, bu arazi kime ait? Türkçe bilmediği için diğer köylüler hakimle ihtiyar arasında tercümanlık yapıyorlarmış. Bir köylü hakimin sorusunu ihtiyara zazaca tercüme edip sormuş. İhtiyar da şunu söylemiş. Az veyaz ez zona, tu de eser vahta mağdaşımar, eseranat inardayino. Bildiğime göre, o yıl ki biz size saldırmıştık, o yıldan bu yana bu arazi şu adamındır. Birdenbire köylülerin hepsi gülüşmeye başlamış. Muhtar da Seyda ile beraber gülmeye başladı. İşte aynen bizim güldüğümüz gibi oradakiler de gülmüş. Hakime ihtiyar köylünün söylediklerini yumuşatıp söylemişler. İhtiyar Şeyh Said kıyamını mı kastetmiş muhtar? Evet Haydar Efendi. 1925 yılını kastetmiş. Ortalığı biraz sükunet kapladığında ev sahibi, Seydam bize biraz nasihat etsen dedi. Haklısın Haydar Efendi. Bu cemaatin hakkı budur. Yalnız gece geç oldu. Fazla uzatıp canınızı sıkmayayım. Yüce Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuş. Seyda'nın sesi odadaki sükunetin içinde kaybolurken köyün dışında orman içinde iki kişi buluştu. Arkadaş, köyde ne var ne yok? Nefes nefese olan köylü, bugün Haydar Efendi'nin evinde misafirler. Köylülerden onları sevenler çok. Köye şaya yayın, propaganda yapın. Yapıyoruz ama korkan kim? Yarım saate yakın konuştuklarında ayrılacaklar esnada silahlı adam, haftaya yine buluşalım. Ne zaman? Cuma geceleri hep yemeğe mi gidiyorlar? Evet, her cuma gecesi köylü onları yemeğe davet ediyor. Her cuma böyle mi? Hı, her cuma. Biraz düşünür gibi yaptı. Karanlıkta gözlerinde uğursuz bir ışıltı parladı. Güzel, bu çok güzel bir haber. Haftaya bu gece yine buluşalım. Tamam, haydi güle güle. Gecenin ilerleyen saatleriydi. Hafifçe yerinden doğruldu, kimseyi rahatsız etmemeye çalışarak abdest aldı. Gece namazını kılıp duasını uzun uzun yaptı. Birden hafifçe titredi, üşüdüğünü hissetti. Havalar soğumaya yüz tutmuştu. Zaman zaman yağan yağmur cama vuruyor, bir çizgi gibi süzülerek aşağı iniyordu. Camdan dışarıyı seyreden ziya ışığı yakmamıştı. Çakan şimşek bir gölgenin silüetini pencereye yansıttı. Yanlış mı gördüm diye düşünürken kendini yavaşça pencerenin kenarına verdi. Diğer odaya geçti. Perdeyi hafif araladı, dışarıyı kontrol etti. Ziya, ne oldu? Şşşt, ses çıkarma Ömer. Dışarıda birileri var. Ben bir kontrol edeyim. Ne? Bu havada, bu saatte dışarı mı çıkacaksın? Hayır, dışarı çıkacağız. Çabuk giyin de bakalım.
1: Derviş 23. Bölüm. Roman Kuşağı sona erdi. Roman Kuşağı

gülümselemeden, Allah ondan razı olsun, rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Herhangi bir kul sıkıntıya düşer de inna lillah ve inna ileyhi raciun, biz Allah'ın mülkündeyiz ve ona döneceğiz. Ey Allah'ım, uğradığım musibetin ecrini ver ve bana bunun daha hayırlısını lütfet diye dua ederse, Allah onu uğradığı sıkıntıdan dolayı mükafatlandırır ve ona kaybettiğinden daha hayırlısını verir. Ümmü Seleme dedi ki, Ebu Seleme öldüğü vakit ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi dua ettim. Allah da bana Ebu Seleme'den daha hayırlısını, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi eş olarak verdi.

97. Bölüm. Ramazan ayı çıkmış, Şevval ayı girmiş bulunuyordu. Güneş akşama kadar yakıp kavurduğu Medine'yi bunaltıcı bir akşam havasına terk etmeye hazırlanıyordu. Neceroğullarından Salim bin Umeyr ara sıra gıcırdatma mecburiyetini hissettiği dişlerini bir daha kuvvetle birbirine sürterken yerinden doğruldu. "Alacağın olsun ihtiyar bunak!" diye mırıldandı. Bu sırada Yahudi şairlerden Ebu Afek, dolana çevrile kendi mahallesine Amr bin Af yurduna doğru ilerliyordu. Son günlerde dili pek fazla uzamıştı. Bu arada Salim'in sıkılan dişlerinin kendisiyle ilgili olduğundan habersizdi. Çoktandır Resulullah Efendimiz'e inandıkları, onun emriyle hareket ettikleri için Medinelileri kınayıp duran bir ihtiyar olarak kendini göstermeye başlamıştı. 120 yaşına girmişti. "Artık bir kenara çekilmem lazım," demiyor, azıttıkça azıtıyordu. Salim'in dişleri onun bu gevezelikleriyle ilgiliydi. O gece Salim, yatsı namazından sonra Neccaroğulları mahallesinden ayrıldı. Sessiz sedasız Amr bin Af mahallesine doğru ilerledi. Sağda solda dolaştı. Köşe başlarında, ev önlerinde oturup konuşanları uzaktan dinledi. Ebu Afek'in sesini arıyor, nerede bulunduğunu öğrenmek istiyordu. Nihayet bir köşe başında durdu. Duyduğu ses ona aitti. Bir köşeye çekildi, sessizce beklemeye başladı. Aradan epeyce bir zaman geçti. Bu arada Salim'in eli birkaç defa kılıcının kabzasını okşadı. Bu hareketiyle ona "Hazır ol" demek istiyordu. Ve nihayet esnemeler çoğaldı. Seslere uykulu ifadeler hakim oldu. Vaktin epeyce ilerlediğini söyleyerek kalkanlar birer ikişer dağıldılar. "Hadi bakalım sen de evine ey Ebu Afek." Ebu Afek'in arkadaşına verdiği cevap Salim'i titretti. "Ben şuracıkta uyuyacağım. Sen bilirsin." Ve nihayet arkadaşı da gidince yalnız kalan Ebu Afek de bulunduğu yerde uzanıp yattı. Çok geçmeden horultusu duyuldu. Gecenin sessizliği sağdan soldan gelen köpek sesleriyle bozuluyordu. Salim olduğu yerde bir müddet daha bekledi. Önce kılıcını yavaşça kınından çıkardı. Sonra bulunduğu yerden çıktı. Ayaklarının ucuna basarak ilerledi. Ebu Afek'in yanına kadar geldi. "İhtiyar şair, ölümün eşiğine geldiğinden, son nefeslerini vermek üzere olduğundan habersizdi." Kılıç onun göğsüne doğru uzandı. Sonra Salim bütün gücüyle kılıcın üzerine abanıverdi. Boğuk ve korkunç bir ses duyuldu. Bir çırpınma oldu. Ebu Afek'in sokakları çınlatan haykırış üzerine uyananlar yataklarından fırlarken Salim Amr bin Af yurdunu fırtına gibi geçmiş evine girmişti bile. Mahalleden yetişenler Ebu Afek'in son kıvranışlarına şahit oldular. "Kim vurdu? Kim kıydı sana?" gibi sorular Ebu Afek'in cevap veremediği sorulardı. Çünkü artık kendinde olma halini çok çok gerilerde bırakmıştı. Öyle olmasa da vereceği cevap "bilmiyorum" sözünden ibaret olacaktı. Sabahleyin Ebu Afek'in cesedi gömülürken gıcırdayan dişler vardı. "Ah bir bilseydik, hakkından gelirdik." sözü dillerde dolaştı. Hazreti Ömer'in damadı Huneys, Bedir'den yaralı olarak dönmüş bulunmaktaydı. Yapılan tedaviler bir türlü netice vermedi. Bir gün Hazreti Ömer'in kapısını çalanlar, damadı Huneys'in vefatını haber verdiler.
Hazreti Ömer, kızı Hafsa'nın dul kalmasına olduğu kadar Huneys gibi bir insanın ölmesine de üzüldü. Üzüldü ama böyle bir insana Bedir gibi şanlı bir muharebenin verdiği yarayla yaşamak, o yaranın sonucu olarak ölmek de yakışıyordu. Huneys, dünyadan genç yaşta göçmüş, fakat bir insanın ahirete götürebileceği çok şeyi de beraberinde götürmüştü. İnsanlık yaşadıkça o da anılacak ve Bedir ashabındandı denilecekti. Resulullah Efendimiz Huneys'in cenazesinde bulundular. Onun ve diğer müminlerin duaları ahiret hayatında Huneys'e eşlik edeceklerdi. Hazreti Ömer'in kızı Hafsa, o güne kadar huzurla süren beraberliğinin kısa zamanda böyle bir sonuca ulaşacağını beklemiyordu. Onu gözyaşlarıyla yolcu ederken artık dul bir kadın olarak babası Ömer'in yanında kalacaktı. Kureyş'in Kâbe'yi yaptığı yılda doğduğuna göre o günlerde 21 yaşlarında bulunuyordu. Zekat emri gelmişti. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için hayır olarak dünyadayken neyi takdim ederseniz Allah'ın yanında onu bulursunuz. Allah sizin işlediklerinizi görendir, buyuruldu. Resulullah Efendimiz zenginlere mallarının 1/40 zekat olarak getirmelerini emrettiler. Tarla ve bahçelerden çıkan mahsullerin 1/10 zekat olarak verilecekti. Resulullah Efendimiz verilen zekat ve sadakanın manevi durumunu şu sözlerle anlattı. Bir insan tertemiz olan malından sadaka verirse ki Allah Teala da sadece tertemiz olanı kabul eder, o sadaka bir tek hurma bile olsa Allah Teala'nın muhafazası altında artar durur. Öyle ki bir dağdan bile büyük hale gelir. Sizden birinin atının veya devesinin yavrusunu yetiştirmesi gibi. Bu konuda gelen ayetler müminlere yol göstermekteydi. Mallarını Allah yolunda harcayanlara gelince, onların verdikleri bu sadaka, ekilen bir tohum gibidir ki, 7 başak bitirmiştir. Her başakta 100 vardır. Allah dilediği için bunu kat kat artırır. Allah, nimeti geniş olandır ve her şeyi bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayan ve ardından da başa kakma, rahatsız etme gibi yakışıksız hareketler yapmayan insanların ecir ve mükafatı Allah'ın yanındadır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Güzel, tatlı bir söz, eziyetin takip ettiği bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hakimdir. Ey iman edenler! Sadakalarınızı başa kakarak iptal etmeyin. Bu ayetler, müminlere takip etmeleri gereken hareket tarzını gösterdi. Müminlerden varlıklı olanlar zekatlarını hesap ederek getirdiler. Serveri Enbiya Efendimiz onların adına bu zekatları yerli yerine dağıtacaktı. Bu arada kocası fakir olan bazı hanımlar vardı ki babalarından kalan mal sebebiyle zengin sayılırlardı. Abdullah bin Mesud ailesi bu konuda güzel bir misal sayılırdı. Zeynep hanım Abdullah'a,

Resulullah Efendimiz bize sadaka verin, ziynet eşyanızdan vermek suretiyle bile olsa bu vazifeyi yerine getirin buyurdu. Sen şimdi Resulullah Efendimiz'e git. Eğer benim sana vereceğim sadaka yerine geçerse öyle yapayım, değilse başkalarına bakayım dedi. Ben utanıyorum, sen git. Zeynep kalktı. Peygamber Efendimiz'in evine geldi. Aynı maksatla gelmiş bulunan bir başka kadın daha vardı. Resulullah Efendimiz, yüzüne bakanın saygı duyacağı bir vakarla oturmaktaydı. Bu arada Bilal çıktı. Kadınlar bunu ganimet bildiler ve durumu anlattılar. Resulullah Efendimiz'in yanına gir. Kocalarımıza ve yanındaki yetimlere verdiğimiz şeyler bizim için sadaka yerine geçer mi diye soruyorlar de. Ve kim olduğumuzu da haber verme dediler. Bilal içeri girdi ve durumu anlattı. Kimdir onlar? Ensardan bir kadın ve Zeynep. Hangi Zeynep? Abdullah'ın hanımı. Her ikisi içinde iki sevap vardır. Biri yakın olana yardımda bulunmanın sevabı, diğeri de sadaka vermenin sevabı buyurdular. Zeynep ve diğer hanım memnun bir halde oradan ayrıldılar. Resulullah Efendimiz, fakir aileler için bu konuda bir açıklama yaptılar. Allah yolunda harcadığın bir dinar, bir köleyi hürriyete kavuşturmak için harcadığın bir dinar, fakir ve insana vereceğin bir dinar ve aile ifradına harcadığın bir dinar. İşte bunları düşün. Bunların içinde sevabı en çok olanı aile ifradına harcamış olduğundur. Peygamber Efendimizin bu anlattığı fakir aileler için bir teselli oldu. Sadaka vermek isteyen fakat başkasına verdiği zaman kendi veya çocukları aç kalacak olan insana söyleniyordu bu sözler. Bu durumda olanın evinde çocuklarına yedirdiği yemek şayet imkanım olsa da ben de sadaka verebilseydim diyebiliyorsa gerçek bir sadaka olarak değer bulacaktı. Efendimiz'i dinleyenlerin zihinlerinde sadaka dağıtma gayesiyle evini ocağını perişan etmemenin lüzumu da yer tutmuş oluyordu. Resulullah Efendimiz, mal ve servet hırsının insanı zekat vermeme gibi bir hale düşürmemesi lazım geldiğini anlattı. Zekatını ödemeyen servet sahibinin parası cehennem ateşinde kızdırılır. Levha haline getirilir. Onunla böğürleri ve alnı dağlanır. Bu iş uzunluğu 50 bin yıl olan bir günde kullar arasında Allah Teala'nın hükmünü vermesine kadar devam eder. Daha sonra kendine cennete veya cehenneme doğru yolu gösterilir. Develerinin zekatını vermeyen kişi de dümdüz bir yerde yatırılır. Zekatı verilmeyen develer onun üzerinden çiğneyip geçerler. En sonuncu geçtikten sonra ilk defa çiğneyip geçen tekrar geçer. Diğerleri yine onu takip ederler. Yine bu da uzunluğu 50 bin yıl olan bir günde Allah Teala'nın kulları arasındaki hükmünü vermesine kadar devam eder. Sonra ona da cennete veya cehenneme doğru yolu gösterilir buyurdular. Efendimizin bu konuda yaptığı bir başka konuşma hatıralara şöyle nakşedildi. Kıyamet günü deve sahibinin yanına en semiz olduğu gündeki haliyle gelir. Vaktiyle hakkını vermediğinden dolayı tabanıyla ona basar, çiğneyip geçer. Koyun gelir sahibinin yanına hem de en semiz haliyle, tırnaklarıyla basarak, boynuzlarıyla vurarak geçer. Onun haklarından biri de susuz haldeyken sağılmamasıdır. Nebi Ekrem Efendimiz daha sonra sözlerine şöyle devam etti. Sakın sizden birini kıyamet günü omuzlarında meleyen bir koyunu yüklenmiş halde görmeyeyim. Beni görünce yetiş ya Muhammed der. Bense şu anda sana bir şey yapamam. Vaktiyle sana tebliğ etmiştim derim. Efendimizin zekat ve sadaka konusunda söylediği şu sözler kulaklara küpe oldu. Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Bir adam ki Allah ona mal vermiş,
onu hak yolda harcama gayreti üzere yaratmıştır. Yine bir adam ki Allah ona faydalı bilgi vermiştir. O da onunla hükmeder yahut başkasına öğretir.

zekat verirken malın en kötüsünü elden çıkarma adeti de görülür oldu. Böylece hem iyilik yapılmış, vazife yerine getirilmiş olacak, hem de varlığı fazla bir değer taşımayan mal elden çıkarılacaktı. Bahçelerindeki hurmalardan, mescitte oturan fakir Müslümanların yemesi için hurma hevekleri gönderenler oluyordu. Hevekler mescide asılıyor, ihtiyacı olanlar gelip giderken birer ikişer alıyorlardı. Bir gün Resulullah Efendimiz mescide girdiler. Orada asılı duran bir hurma heveğine elindeki değnekle dürterek, ''Bunun sahibi istese daha iyisini gönderebilirdi. Bununla beraber o da kıyamette böyle kötü hurma yiyecektir.'' buyurdular. Bu konuda gelen bir ayette konuya daha da açıklık getirildi. Ey iman edenler! Kazandığınız malların iyi ve hoş olanlarından ve sizin için topraktan çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Malın fena ve değersizini sadaka olarak verme derdine kapılmayın ki onları siz ancak gözünüzü kapadığınız zaman alırsınız. İyi bilin ki Allah muhtaç değildir, hamde layık olandır. İnsanın kör olmadıkça alamayacağı derecede fena ve değersiz bir malı sadaka olarak vermesi böylece önlenmiş, Allah'ın rızasına kavuşmayı arzu edenlerin de iyi ve güzel olan malları sadaka ve zekat olarak vermesi istenilmişti. Zenginlere zekat vermeleri emredilince ve hatta kör olmadıkları takdirde almayacakları derecede fena ve değersiz malların zekat olarak verilmesi yasaklanınca, bu durumu değerlendirmeye çıkan, dilenme yolunu tercih edenler oldu. Resulullah Efendimiz bu konuda bir uyarıda bulundular. Sizden birinin ipini alıp erkenden dağın yolunu tutması ve onu toplayıp getirerek satması, kazandığının bir kısmını yiyip bir kısmını da sadaka olarak vermesi, ona buna el açıp dilenmesinden daha iyidir buyurdular. Bunu dinleyenler, daha önce bir şeyler istemek üzere gelene, Peygamber Efendimizin evindeki eşyayı sattırdığını ve bir balta aldırıp odun satmaya gönderdiğini hatırladılar. Bu arada Resulullah Efendimizin şahsında aile efradına ve akrabasına sadaka ve zekat vermenin yasak olduğu da biliniyordu. Onlar böyle bir şeyi almış bile olsalar, sadaka olarak kabul edilmeyeceği ve yeniden verilmesi lazım geldiği de biliniyordu. Bu sebeple ne onlara böyle bir şey veriliyor, ne de verilmek istense onlar alıyorlardı. Resulullah Efendimiz bir gün yerde bir hurma buldular. ''Bunun sadaka olması ihtimalinden korkmasam yerdim.'' buyurdular. Daha sonra da bu konuda şöyle dedi. ''Bazen evde yatağımın üzerinde bir hurma bulurum. Fakat sadaka oluvermesi ihtimalinden korkarak yemekten çekinirim. Müminler içinde verilen hediyeyi almayıp benden daha muhtaç olanına ver.'' diyenler de oluyordu. Ömer bin Hattab ara sıra kendine bir şeyler vermek isteyen Resulullah Efendimiz'e böyle cevap veriyordu. Yine bir gün Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz'i böyle karşıladığı zaman Seyyidül Enbiya ona şöyle dedi. ''Bunu al ve kullan yahut sen de sadaka olarak başkasına ver. Göz dikmeksizin, istemeksizin ayağına getirileni al. Fakat göz dikmeye ve istemeye gelince işte onu sakın yapma.'' ''Buyur ya Ebu Talha, ne diyorsun?'' ''Ey Allah'ın Resulü, Cenab-ı Mevla indirdiği ayette, sevdiğiniz mallardan Allah yolunda harcayıncaya kadar gerçek hayır derecesine ulaşamazsınız.'' buyurdu. ''Benim en çok sevdiğim malım, Beyreha adını verdiğim bahçemdir. Onu ben Allah rızası için sadaka olarak ayırdım. Sen onu artık en layık olan yolda harca. Ben onun ecrini ve mükafatını Allah Teala'nın yanında bulacağıma inanıyorum.'' Ebu Talha'nın bu sözleri Resulullah Efendimiz'i memnun etmişti. Mert adamdı Ebu Talha. Allah'a ve Resulüne samimiyetle bağlı bir insandı. Bu defa yaptığı hareketini de
takdirle karşıladı. Pek güzel, pek hoş bir davranış. Kâr getirecek bir mal. Artacak, bereketli olacak ticaret bu. Ne dediğini duydum ya Ebu Talha. Onu akraban arasında taksim etmeni uygun buluyorum. Emir buyurursun ya Resulallah. Böylece Beyreha bahçesi Ebu Talha'nın amca oğulları ve diğer akrabası arasında taksim edildi. Beyreha, Resulullah Efendimizin de ara sıra gidip dinlendiği ve kuyusundaki tatlı sudan içtiği bir bahçeydi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
2: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli.

0: Sahipler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok, şok, şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Söz taşıyıp öc alan iki yüzlü şiir ve kabile düşmanlarım. Ey Ebi Sülman'ın oğlu, sen mahvoldun dediler. Suat'ın derdi bana yetmezmiş gibi, ey Ebi Sülman'ın oğlu, sen kendini ölmüş bil. Ben de koştum güvendiğim dostlara. Kime başvurdumsa, biz yokuz bu işte. Var git kendin bak başının çaresine demezler mi? Ben de onlara dedim ki, gidin beni yalnız bırakın. Neye hükmetmişse o olur. Hükmeden o Allah ki, yaşamak dediğiniz nedir? Bin yıl yaşansa bile, eninde sonunda insanoğlu o kambur tahta kutuya girmeyecek, binmeyecek mi? Haber geldi. Peygamber seni öyle bir cezaya çarptıracak ki, siz bilirsiniz hey zavallılar dedim. İşte onun kapısındayım. Yüreğimde sonsuz bağışlanma ümidi. Ondan özür dilemeye geldim. Af istemeye geldim. Çünkü o sırrını bilendir. Kabul edicidir mazeretleri. O affedenlerin en affedicisi. İçi hidayet öğüdü en yüce gerçeklerle dolu Kur'an'ı sana armağan eden Allah için ver bana bir savunma mühleti. Bakma ve zaten bakmazsın sözlerine beni kıskananların. Senin hükmün onlara değil, Hakk'a ayarlı ve ben de bir parça suçluyum belki. Ama senin makamındayım, fillerin bile titrediği makamda. Bir makam ki titrerdi bir fil benim gördüklerimi görse, işitse işittiklerimi. Burada beni ancak Allah buyruğuna bağlı peygamber affı kurtarır. Ben de onun öç ve adalet eline uzatıyorum. İşte sağ elim. Beni ancak o kurtarabilir burada. Yalnız o. Şimdi söz yalnız onun. Ama o sen suçlusun, cezanı çekeceksin dese, önünde eğik bulur boynumu adaletin heybeti. En heybetli manzara bu olur benim için. Çünkü iç içe açılan sonsuz arslan yataklarının içindeki muhteşem yurdunda hüküm süren arslanlar başbuğudur. Bir arslan ki erkenden ava çıkar. Yavrularının besini insanoğlu insan eti. Bir arslan ki savaş alanında kendi düşmanı dengi bırakmadan çarpışmayı, haram sayarak kendine savaşı terk etmeyi. Heybetinden kısılır sesleri yırtıcı çöl aslanlarının. Aslanlar arasında bile o dağıtır adaleti. Parçalandı silahları ve elbiseleri. Kurda kuşa yem oldu bu vadide kendi gücüne bileğine güvenen nice kişi. Şüphe yok ki peygamber en keskin bir kılıçtır kılıçlarından Allah'ın. Sonsuz bir kurtuluşa, nura ve hidayete alıp götüren bizi. Ve arkadaşları onun. Mekke vadisinde İslam'ı kabul eden. Kureyş'in en ileri gelenleri cömertlikte ve yiğitlikte hiçbirinin yok dengi. İlk günler göçmek gerekliydi. Hemen göçtüler. Zerre tereddüt etmeden, bırakarak yurtlarını, tüten ocaklarını, mal ve mülklerini. Yerlerinde kalanlar çarpışamayacak güçte olanlardı. Onlar da müdafasız ve silahsız, çepeçevre küfürle çevrili bugünü hazırlamış ve beklemişlerdi. Evet, bunlar başları dimdik gezen yiğit üstü yiğit. Davud'a mahsus demir gömlektir zırh diye giydikleri. Zırhları pırıl pırıl
upuzun çelikten. Büklümleri öyle ki birbirine geçip kaynamış bir ayrı kutunun halkaları gibi. Mızrakları düşmanı devirse yere, gurur nedir bilmezler. Yenilirlerse bilmezler nedir umut kesme. Yok ya yenildikleri. Aksoy develer gibidir gidişleri. Korunmaları da saldırış. Vurulunca göğüslerinden vurulurlar. Onlar ürkmez. Onlardan ürker dev dalgalı ölüm denizi.

0: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada istedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü

0: kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu Diyarbakır Caddesi Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
4: Halkı hakka çağıran radyo. Aksa FM. 99.1 99.1 99.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On birinci cüzün birinci hizbini dinleyeceksiniz.

Savaş dönüşü kendileriyle karşılaşınca, katılmamaları hakkında mazeretler, bahaneler ileri sürerler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Zira size inanmayacağız. Çünkü sizin aleyhimizde çevirdiğiniz hilelerden bir kısmını Allah bize bildirdi. Bundan böyle de yapacağınız her şeyi Allah da Resulü de görüp değerlendirecek, daha sonra da gizli olsun, açık olsun, her şeyi bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. O da bütün yaptıklarınızı bir bir önünüze koyacaktır.

0: ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.
1: Dönüp yanlarına vardığınız zaman kendilerini affetmeniz için Allah'a yeminler edeceklerdir. Siz onlardan yüz çevirin. Onlara muhatap bile olmayın. Çünkü onlar o kadar murdar kimseler ki hesap sormak ve azarlamakla yola gelmezler. İşleyip durdukları günahlar sebebiyle onların konutları cehennem olacaktır. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ

kendilerinden razı olasınız diye size karşı Allah'a nice yeminler edecekler. Bilesiniz ki siz onlardan hoşnut olsanız bile, o yoldan çıkmış, o pis güruhtan Allah asla razı olmaz.

Bedeviler, inkar ve münafıklıkta şehirlilerden daha şiddetli. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümleri tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Kimi bedeviler Allah yolunda harcamasını angarya ve ziyan sayar, bundan kurtulmak için başınıza türlü türlü belalar gelmesini gözler. O belalar kendi başlarına olsun. Allah her şey gibi onların söylediklerini de işitir, bütün hallerini bilir.
1: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Kimi bedeviler de Allah'ı ve ahireti tasdik eder. Allah yolunda harcamasını, Allah'a yakın olmaya ve Resulünün dualarını almaya vesile sayar. İyi bilin ki bu, onlar için Allah'a yakınlık vesilesidir. Allah, onları rahmet diyarı olan cennete yerleştirecektir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

İslam'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzelce tabi olanlar yok mu? Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oralara devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı.

0: نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
1: Çevrenizdeki bedevilerden ve Medine ahalisinden öyle münafıklar vardır ki, onlar nifak işinde mahir olmuşlardır. Pek sinsi hareket ettikleri için sen onları bilemezsin. Ama biz pek iyi biliriz. Biz onları çifte cezaya çarptıracağız. Sonra da müthiş bir azaba itileceklerdir.

Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi işlerle kötü işleri birbirine karıştırdılar. Onlar tövbe ederlerse umulur ki Allah da onların tövbelerini kabul buyurur. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Onların mallarından zekat al ki, bununla onları temizleyesin ve arındırasın. Onlar için dua da et. Çünkü senin onlar lehine duan, onlar için büyük bir huzur ve tatmin kaynağıdır. Allah her şeyi hakkıyla işitir, bilir.

Bilmediler mi ki ancak Allah kullarının tövbelerini kabul eder, zekat ve bağışlarını alır. Tevvap ve Rahim, tövbeleri kabul buyuran ve pek merhametli olan da ancak Allah'tır.

Ve de ki, çalışın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de görecekler. Sonra gizli ve açık her şeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. O da yaptığınız her şeyi bir bir sizin önünüze çıkaracak, karşılığını verecektir.

Sefere katılmayan bazı kişilerin akıbetleri de Allah'ın emrine kalmıştır. Allah ister onları cezalandırır, ister merhamet eder. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Bir de şunlar var ki, müminlere zarar vermek, küfür ve küfranı yaymak, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış adamı buyur etmek için tuttular bir mescit yaptılar. Bütün bunlardan sonra onlar, bundan iyilikten başka maksat gütmedik diye yemin edeceklerdir. Allah şahit ki, bunlar kesinlikle yalancıdırlar.
1: لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ

O Mescid-i Dirar'da hiçbir zaman namaz kılma. Ta ilk günden temeli takva üzere kurulan mescitte namaza durman daha münasiptir. Orada maddi ve manevi kirlerden arınmayı seven kimseler vardır. Allah da temizlenenleri sever.

Binasını Allah'a karşı gelmekten sakınma ve onun rızasını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa yapısını yıkılmak üzere olan bir uçurum kenarına kurarak onunla beraber cehenneme yuvarlanan mı? Allah zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

Yaptıkları bina, kendileri geberip de kalpleri parçalanıncaya kadar, içlerinde hep bir ukde olarak kalacak. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi

Allah karşılık olarak cenneti verip müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda mücadele ederler, öldürürler ve öldürülürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da üstlendiği gerçek bir vaattir. Verdiği sözde Allah'tan daha sadık kim olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin ey müminler. Müjdeler olsun size. İşte en büyük mutluluk, işte en büyük başarı.

0: O tövbe edenler, o ibadet edenler, o hamd edenler, Allah'ın rızası için sefer edenler, o rükû edenler, o secdeye kapananlar, iyilikleri yayanlar, kötülükleri önleyenler ve Allah'ın hudutlarını bekleyip koruyanlar yok mu? İşte o müminleri müjdele.
1: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ

Kafir olarak ölüp cehennemlik oldukları kendilerine belli olduktan sonra, akraba bile olsalar, müşriklerin affedilmelerini istemek, peygamberin de, müminlerin de yapacağı bir iş değildir.

İbrahim'in babası için af dilemesi ise sırf ona yaptığı vaadi yerine getirmek için olmuştu. Fakat onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca onunla ilgisini kesti. Gerçekten İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı.

Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra nelerden sakınacaklarını kendilerine bildirmedikçe onları dalalete sürüklemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Dirilten ve öldüren O'dur. Sizin Allah'tan başka ne haminiz ne yardımcınız vardır.
1: لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ

0: Allah, peygamberini savaşa katılmayanlara izin verdiğinden ötürü affettiği gibi, içlerinden bir kısmının kalpleri kaymaya yüz tutmuşken, o güçlük anında peygambere tabi olan muhacirlerle ensarı da tövbeye muvaffak buyurdu ve sonra onların bu tövbelerini kabul etti. Çünkü o, onlara karşı rauftur, rahimdir. Pek şefkatli ve pek merhametlidir.
1: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

0: Allah, savaştan geri kalan ve haklarındaki hüküm ertelenen o üç kişinin de tövbelerini kabul buyurdu. Çünkü onlar öylesine bunaldılar ki, dünya bütün genişliğine rağmen başlarına dar geldi. Vicdanları da kendilerini sıktıkça sıktı. Nihayet Allah'ın cezasından, yine Allah'ın kapısından başka sığınacak hiçbir yer olmadığını anladılar da, bundan sonra önceki iyi hallerine dönsünler diye Allah onları tövbeye muvaffak kıldı. Çünkü Allah Tevvaptır, Rahimdir. Tövbeleri çok kabul eder, tövbe edenleri sever ve pek merhametlidir.
1: Ya eyyühellezîne âmenü ittakullâhe ve kûnû me'assâdikîn.
0: Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve dürüst insanlarla beraber olun.
1: مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا

Ne Medine halkının, ne de etrafındaki bedevilerin, Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve ona ihtimam göstermeyip, kendi canlarının derdine düşmeleri olacak şey değildir. Bu böyledir. Çünkü onların Allah yolunda uğrayacakları hiçbir susuzluk, yorgunluk, açlık, kâfirleri öfkelendirecek tarzda bir yere ayak basıp ele geçirmeleri ve düşmana karşı başarı kazanmaları yoktur ki, mutlaka o sebeple kendilerine güzel bir iş ve sevap yazılmış olmasın. Çünkü Allah, iyi davrananların mükafatlarını zayi etmez.

Onlar Allah yolunda az olsun çok olsun hiçbir harcama yapmazlar. Hak yolda kat ettikleri hiçbir vaadi olmaz ki Allah'ın işledikleri bu iyilikleri en güzel tarzda ödüllendirmesi için onların hesabına yazılmış olmasın.

0: Bununla beraber müminlerin hepsinin topyekun sefere çıkmaları uygun değildir. Öyleyse her topluluktan büyük kısmı savaşa çıkarken, bir takım da din hususunda sağlam bilgi sahibi olmak, dini hükümleri öğrenmek için çalışmalı ve savaşa çıkanlar geri döndüklerinde kötülüklerden sakınmaları ümidiyle onları uyarmalıdır.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On birinci cüzün birinci hizbini dinlediniz.

bize. Ahdetmiş karanlık başlamaz söze. Kelimeler güdük yetişmez dize. Yüreğim, yüreğim kor.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

etmek öylesine zor ki, bir karıncayı bile incitmedi ki, Ahmet diyarında aç.

ve takvan asrın Osman. Davud'u sesiyle kalpleri okşardı. Özü, sözü, gönlü insanlık yazdı.

İfsat çeteleri, zalim bozguncular, müminlere ölüm feryadını yazmıştı. Hainince, kalleşçe pusular kuruldu. Aytaç Hoca şehadetine kavuştu. Aytaç Hoca şehadetine kavuştu.

şehadet ile geldi özlenen Mustat. Yasin hocam geldi, ona kolların aç. Allah'ım, Allah'ım bizleri de bu kervana kat. Allah'ım bizleri de bu kervana kat.